şarkı bu kadar arabesk bari söylenir abi. Yani söylenince de yakışır. Ümit Yaşar. Şimdi çok güzel bir şarkı gelecek var ya. Allah Allah. Var ya Allah Allah. Şimdi ben bu şarkıyı çok severim. Eski bir şarkıdır zaten bilirsiniz. Ama son zamanlarda ayrı bir takdım böyle. 4-5 gündür döndürüp dinliyorum. Bize böyle yani bizim için müzik ayrı bir şey abi. Müzik olmazsa biz olamayız. Müzik dinlemeden olmuyor işte. Bir de şarkıya taktık mı abi, döndürüp dinleriz abi işte. Yapacak bir şey yok, o da bu şarkı şu an. Şu an takıntılı olduğumuz şarkılardan bir tanesi. İyi akşamları yayınlar, ben Mersin Mut'tan Melike Delice. Dipteyken de beraberdik, zirvede de beraber olacağız. Sıradaki bütün şarkılar sevgilim Görkem Koçak'a gelsin. Sana da iyi yayınlar abim, kolay gelsin demiş. Eyvallah sevgili kardeşim, selamlar olsun. İyi akşamlar diyorum. Sıradaki şarkı Hasan kardeşim Recai Söze için gelsin. Yazım Çevik Loto göndermiş mesajını. İyi akşamlar, ben Nur Köse. Sıradaki bütün şarkılar canımdan çok sevdiğim sevgilim Hakan Serin'e gelsin demiş sevgili dinleyicimiz. Gerek sözleri gerek müziği var ya, çok güzel bir şarkıdır. Yeni türkü Destina radyonuzda sizlerle olacak sevgili dostlar. Sonrasında buradayız.

yakınlarda kızı olacak olanlar varsa kızının ismini de üstüne koyabilirler. Yani tavsiyemdir, bir öneridir. Vallahi benim bir kızım olursa adı Destine olsun bak. Buradan yazayım. Olursa şayet Destine koyarız abi. Devam ediyoruz birlikteliğimize. Tüm hızı ve tüm güzelliği reklamlar öncesindeki son şarkımız Güllü gelecek şimdi. Hazır mıyız? Yani bir Ferda Anıl Yarkın şarkısını da o kadar güzel söyledin ki, o da Güllü yorumuyla, rahmetli Güllü'yü saygıyla anmış olalım bu güzel şarkıyla. Canım babam Murat Kamış ve can kardeşi Behzat Demir Yılmaz, Doğan Demir Yılmaz, Yaşar Kara, Harun Eser, Özgür Su, Ali Kanmaz için sıradaki tüm şarkılar gelsin demiş dinleyicimiz. İyi akşamlar. Güzel insan, kolay gelsin Fırat Bey demişler. Eyvallah, teşekkür ediyorum. Sıradaki en güzel şarkılar Canım Oğlum, İlk Heyecanım, Yakışıklım, Aslan Parçası, Recai Süze ve Sana Da Gelsin demiş. Teşekkür ediyorum annem, ellerini öperim. Arkadaşlarım Mehmet Kurnaz, Onur Toy, Suat Nalbant abisine, Muhammed Gültekin, Erdem Yerlikaya ve tüm arkadaşlarına gelsin. Seni canından çok seven annen diyerek mesajını sonlandırmış. Güllü ile sizleri baş başa bırakacağım. Üzülme diyecek, sonrasında reklamlar. Reklamlar sonrasında buradayız.

0: ata selam, damara devam.
1: Gübe, Allah'ına kurban.
2: Ver coşkuyu kolonlara, ver coşkuyu hacı.
3: Mersin efendim.
4: 104.6.

0: Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor.
1: Fırat'la Damardan Kalbe.
2: Şimdi reklam arasında çaylar tazelendi mi arkadaşlar? Tazelendiyse o halde kaldığımız yerden devam. Selamlar reisim, ben Kürşat Öz. Sıradaki şarkılar değerli büyüğüm, dayım İsmail İkinci, Mustafa Alpaltın dostlarım, Hasan Hüseyin Deniz, Harun Can Yurt, Mustafa Ersin Barış abilerim, Şavker Ozan, Acun Karal ve Burak Temel'e armağan olsun demiş. Selamlarımızı gönderelim sevgili kardeşlerimize. Merhaba, sıradaki şarkı Silifke'de bulunan Resul Can Şahin, Deniz Gündoğmuş, Ramazan Ertugan, Yusuf Samit Yıldırım ve Yeşer Armut arkadaşlarıma armağan olsun demişler. İyi akşamlar sevgilim, Recai Söze'ye en güzel şarkıları armağan etmek istiyorum demiş. Mesafeler, zamanlar, zorluklar hiçbiri sana olan sevgimi azaltmaya yetmez. Seni çok seviyorum sevgilim, az kaldı, kendine çok iyi bak. Büyük bir özlemle sımsıkı sarılacağımız günü bekliyorum, Allah'a emanet ol demiş.

0: Valla var ya radyonun delisi yine yaptı yapacağım. Abi şimdi bak şarkının güzelliğine bak. Bu şarkıyı çok iyi dinleyin. Sözlerine iyi kulak verin. Ahmet abi var ya. Söylerse mükemmelini söyler, yazarsa mükemmelini yazar. Böyle bir şey olamaz var ya, bu şarkı adamı ağlatır. Sıradaki şarkı, mesajımız kapandı yanlışlıkla. Sıradaki şarkı Silivke'de bundan kardeşim Recai Söze'ye gelsin. Sevgi ve özlemle selamlar demiş Yılmaz Çakmak. İyi yayınlar Mutan, selamlar. Sıradaki şarkılar Aslan abilerim Hilmi Dorum ve Ceylan Duran'a gelsin demişler. İyi yayınlar, kolay gelsin. Ben Aleyna. Sıradaki en güzel şarkılar eşim Erol Üşenmez'e armağan olsun demiş. Kendime diyemedim. Sana elveda dedim, sana kendime elveda diyemedim.
1: Gönlüme
0: diyemedim.

Şimdi volümleri yükseltiyoruz arkadaşlar, tamam mı? Bu şarkının dediğim gibi sözlerine çok iyi kulak verin. Hasretlik çekenleriniz vardır mutlaka. Tabii ki bu mesajların hepsi hasret çekenlerin mesajları zaten. Açın şöyle sevdiğinizin fotoğrafını. Ağlayabilirsiniz abi, serbest. Seni gömdüm ben, öldüm.

insanın içini acıtırmış aşk. Ben ayrılığın acısını sevdim. Anla ki bu acının sultanı sensin. Ve ben yenilgisinden zafer tadı alan aşk gazisiyim artık. Ey aşkın münafı, salma yüreğimi fesada. Bakara yurdumda ateşten gözü kör olanlara benzeme. Sen sevmeye yürüyorsun diye aşka sırtımı dönmeyeceğim. Sen ayrılığın gittiğinde büyüyen sevgilim. Ben hasretin uçurumunda zincirini ısıran yaralı kurdum. Bir sözüm var gecenin ve gündüzün sahibine ve aşkın sahibine bir sözüm. Bir yanı hasret, bir yanı ayrılıkta olsa aşktan gelene eyvallah diyeceğim. 3'ten 9'a yemin olsun.

Var ya, hani dedim ya, son zamanlarda takıntılı olduğum şarkılar vardı. İşte onlardan bir tanesi de buydu. Ya şimdi güzel bir şarkı daha geliyor. Hepsi birbirinden güzel. Ardı ardına var ya. Şehri yakacağız abi. Ciğerleri parçalayacağız bu akşam yine her zaman olduğu gibi. Yayınlar Mutan selamlar. Sıradaki şarkı Aslan oğlum Hilmi Dorum ve yanında bulunan bütün arkadaşlarına gelsin. Bir sabah anne bir sabah diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. İyi yayınlar, iyi akşamlar. Ben Necim Üşenmez, Masal Üşenmez. Yanınızdan çok sevdiğimiz babalarımız Erol Üşenmez ve Doruk Üşenmez'e söyledik tüm şarkılar gelsin. Ayrıca sizlere de armağan olsun yayınlar demişler. Teşekkür ediyoruz. Selamlar olsun bizlerden de sizlere. Taş bastım kanal ağlayan bağırma. İstemem kimse gelmesin yanıma. Kolay gelsin Fırat abi. Sıradaki en güzel şarkılar Aslan abim de Cahit Özay'a gelsin demiş. Seni çok seviyorum diyerek mesajını sonlandırmış sevgili kardeşimiz.

0: Canıma
1: dert. Zeki Müren, namı değer şeftali. Niye şeftali? Adam Bursalı abi. Bursa'nın neyi meşhur? Şeftalisi. O yüzden namı değer şeftali diyoruz. Zeki Müren'le sizleri baş başa bırakıyoruz. Bir gülü sevdim radyonuzda sizlerle.

geçiverdi. Gelletme dedim, kal gitme dedim. Söz dinlemedi, bak kaçıverdi. Bir gülü sevdim, bir onu sevdim. Tek mevsimlikmiş, ah geçiverdi.

olanlar olmuş. Belki de o beni çoktan unutmuş. Nerede kim bilir? Aşıktır Allah bilir.

gece verdi. Gel etme dedim, kal gitme dedim. Söz dinlemedin, bak kaçıverdi. Bir gülü sevdim, bir onu sevdim. Tek mevsimlikmiş, ah geçiverdi.

Zeki abi, rahmetli analım Zeki abimizi hemen ardına yakışır bir sanatçı gelecek. Tabii ki de Bülent abla, Diva. Araya böyle tatil girince var ya arkadaşlar, şöyle ilk cumartesi pazar yayın yapamıyoruz ya. Siz tekrarlarını dinliyorsunuz zaten, biliyorsunuz. Bizim enerji patlaması yaşıyoruz böyle. Şarkı çalamayınca, şarkı dinleyemeyince böyle kafayı yiyoruz tabii. Pazartesi günü gelince bizde sendrom falan olmaz. Öyle işte keyifli yayın çıkar ortaya. Ben mükemmel keyif alıyorum. Şu iki saatin nasıl geçtiğini anlamıyorum. Eminim sizler de öylesinizdir. Radyonun yeni açan dinleyicimize selamlarımızı, iyi akşamlar dileklerimizi gönderelim. Balkonda dinleyenler, sesimize kulak veriyorsunuz değil mi?

0: Bu güzel şarkı şu anda balkonda oturup çay yudumlayarak bizleri dinleyen herkese armağan olsun. Merhabalar, yayınlar. Ben Özgür Su. Sıradaki şarkılar Can kardeşim, Doğan Demir Yılmaz, Murat Kamış, Ali Kanmaz, Yaşar, Harun ve özü sözü bir abim Behzat Demir Yılmaz'a, dayımız Duran, özür diliyorum, Duman Doğan'a gelsin. Teşekkürler demiş. Bizler teşekkür ediyoruz. Ben Adana'dan Harun Eser, arkadaşlarım, dostlarım Doğan Demir Yılmaz ve Özgür Su için Yaşar, Ali Kanmaz, abilerim Murat Kamış, Behzat Demir Yılmaz'a sıradaki şarkılar gelsin demişler. Yayınlar Fırat Bey Silifke'de bulunan oğlum Erdem Yerlikaya için sıradaki şarkı gelsin. Onu çok seviyorum. Annesinin bir tanesi demiş. Ne zaman gözlerin gelse aklıma, burkulur yüreğim, burkulur. Hep birlikte bu güzel yorumu dinleyelim. Sonrasında çok kısa bir reklam arasıyla sizleri baş başa bırakacağım. Reklamlar sonrasında kaldığımız yerden son saatimizde devam edeceğiz. Hiçbir yerlere ayrılmayın.
1: Fırat'a selam, damara devam.
2: Aho lan aho aho, ben ölüm ben ölüm lan.
3: Ver coşkuyu kolonlara.

0: Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor.
1: Fırat'la Damardan Kalbe.
2: Evet, reklamları dinledik sevgili dostlar. Reklamlar sonrasında birlikteliğimiz tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi reklamları dinlediniz değil mi? Mutlaka dinlemişsinizdir. Akşama kadar bu dinlediğiniz reklamları ben geziyorum arkadaşlar. Yani her gün 5 tanesini, 6 tanesini, belki bazen 10 tanesini geziyorum. Her gittiğimde de birçok firma duyuyor yani. Radyodan verim alıyorlar zaten reklam verenler. Radyodan duyduk gelenler diyenler oluyor. Bir de bize gidip de demeyenler oluyor. Haberiniz olsun. Yani şimdi bu reklamları dinlediniz değil mi? Mesela ne dinledik az önce? Halk Pazarı'nı dinledik. İşte Altapak, Otolastik, Masmavi Döviz. Ha, bunlara gidiyorsunuz. Radyodan duydunuz diyelim ilk defa. Gittiniz. Deyin abi. Yani bazıları demeyenler desin. Diyenler için bir şey demiyorum zaten. Demeyenler radyodan duyduk geldik deyin ki. Reklamlar devam etsin. Reklamlar devam ettiği sürece biliyorsunuz bütün radyonun gelirleri giderleri tek sadece reklamdır. Reklam olduğu sürece radyo hayatta kalır. Radyo hayatta kaldığı sürece biz de burada yayın yapabiliriz. Siz de sevdiklerinize mesajlar ulaştırabilirsiniz değil mi? O yüzden radyonun reklamı çok önemlidir arkadaşlar. Ben şimdi piyasada gezdiğim için duyuyorum bazen. Ya çok reklam veriyorsunuz diyenler var. Çok mu Allah aşkına? 5-6 dakika reklam sürüyor. Abi dinliyorsun tamam eyvallah da. Yani reklam olmazsa zaten radyo olmayacak ki yani. Bırak da o kadar olsun değil mi? O yüzden reklamı dinliyorsanız arkadaşlar diyenler haricinde diyenleri es geçiyorum. Demeyenler de gittiği zaman firmaya radyoda duyuyoruz diyesinler ki namımız yürüsün ki biz de devam edelim. Tabii patronun para kazanmaya ihtiyacı var. Patron para kazanacak, giderleri ne yapacak? Reklamlarla ödeyecek ve biz de maaşımızı alacağız. Biz de burada yayın yapabileceğiz. Evet, sizlerden gelen mesajları paylaşmaya devam edelim. İyi akşamlar abi, ben Mutan Gülşen Mülayim. Sana baktığımda sadece bugünümü değil, geleceğimi de görüyorum. Sen benim yarınım, umudum, sabrım ve en güzel duamsın. İyi ki sen eşim Ümit Mülayim'e. Sıradaki şarkılar gelsin demiş sevgili dinleyicimiz. Özlem Karakıran'a cancağızı olan annesinden sıradaki şarkılar gelsin demişler. İyi akşamlar, ben Silifke'den Furkan. Sıradaki en güzel şarkılar Erol Üşenmez, Doruk Üşenmez ve Onur Toy'a armağan olsun demiş. Olsun o zaman, güzel bir Nurettin Rençber yorumuyla sizleri baş başa bırakacağım. Ezo radyonuzda sizlerle sonrasında burada

0: Güzel bir Nurettin Rençber yorumu Ezo. Sizlerle buluştu radyonuzda. Devam ediyoruz birlikteliğimize.
1: Ben onu sevmeseydim eğer,
0: vay vay.
1: Ne gözlerimde yaş, ne yüreğimde taş, ne de saçlarımda ak olurdu.
0: Vallahi var ya, çok doğru söylemiş Alihan.

0: Şimdi bakalım mesajlarımızda nerede kalmıştık? İyi yayınlar, hayırlı akşamlar. Ben Elise Duru Çelik, sıradaki şarkı Hazretine dayanmaya çalıştım. Güzel babam Kadir Çelik'e gelsin, seni çok seviyorum demiş. Selamun aleyküm demişler. Aleyküm selam diyelim. Ben Beysat Demir Yılmaz, sıradaki şarkı kardeşim Özgür Arun, Murat Yaşar, Ali Kanmaz, Doğan Demir Yılmaz ve babam Duman Doğan için gelsin demiş. İyi akşamlar, yayınlar. Ben Mersin Mut'tan Fatma Koçak. Bugün çalacak olan şarkılar Silivke'de olan canım oğlum Görkem Koçak'a gelsin. Seni çok seviyorum, Allah'a emanet ol diyerek mesajını sonlandırmış sevgili annemiz. İyi yayınlar, iyi akşamlar. Ben Nurhan Toftur, sıradaki şarkı Yüreğimin Hasreti Gözümün Nuru Aslan oğlum Kadir Çelik'e gelsin diyerek. Seni çok seviyorum canım oğlum demiş sevgili annemiz. Beterden de, bana ondan bahsetmeyin diyecek Alihan. Bana ondan. Bak şimdi çok güzel giriş var. Ne diyor? Ne diyor? Bir daha alalım başa.
1: Ben onu sevmeseydim.
0: Ben onu sevmeseydim eğer.
1: Ne gözlerimde yaş.
0: Ne gözümde yaş.
1: Ne yüreğimde,
0: ne yüreğimde taş.
1: Ne de saçlarımda.
0: Ne de saçlarımda ak olurdu abi. Haydi o zaman Alihan sizlerle radyonuzda.
1: Onu sevmeseydim eğer. Ne gözlerimde yaş. Ne yüreğimde taş. Ne de saçlarımda ak olurdu. Onu sevmeseydim.

0: Dat is echt meer. Bana ondan bahsetmeyin. Bana ondan söz etmeyin. Ali Han diyorum. Radyonuzda sizlerle buluştu sevgili dostlar.
1: Allah Allah.
0: Haydi o zaman devam. Durmak yok. Kavernemizin babası Cengiz Kurtoğlu gelecek şimdi radyonuza konuk olacak. Selamun aleyküm radyomuzun neşesi güzel insan. Sıradaki güzel şarkılar canım oğlum Recai Söze'ye. Tüm radyonun çalışanları da Muhammed Gülsekin, Mehmet Kurnaz, Onur Toy, Suat Nalbant, Serdem Yerlikaya tüm arkadaşlarına gelsin. Allah'a emanet ol canım oğlum. Kendine çok iyi bak. Murat Bey sen de Allah'a emanet ol demiş sevgili Memduh abimiz. Selamlarımızı gönderiyoruz. Sevgili babacığım selamlar olsun. Ellerinden öperim. İyi akşamları yayınlar. Ben Diren Vahap Altun. Sıradaki şarkılar çok sevdiğim canım amcam Mustafa Alp Altun'a gelsin. Diyerek mesajını sonlandırmış. İyi yayınlar. İyi akşamlar. Sıradaki bütün güzel şarkılar canım sevgilim Kadir Çeliğe gelsin. Seni her şeyden çok seviyorum demiş. Murat abi ben Derman Gezici. Sıradaki şarkı canımdan çok sevdiğim canım eşim Semra Gezici. Armağan olsun Allah'ım seninle olsun. Amin diyerek mesajını sonlandırmış. Mahmut'tan Tuana Nehir. Sıradaki şarkılar Silifke'deki Aslan Babam Mustafa Zehir'e gelsin demiş.
2: Seni görmem imkansız, imkansız, imkansız.
0: Seni görmem imkansız, rüyalarım olmasa diyecek tavernemizin babası Cengiz Kurtoğlu.
3: Fırat'a selam, damara devam.
4: Yürü be, Allah'ına kurban.

Rüyalarım olmazsa. Merhabalar, ben Erdem Kurt. Silifke'de bulunan kardeşim Ahmet Kurt ve Oktay Demir Ezen abime sıradaki şarkılar gelsin demiş. İyi akşamlar. Sıradaki şarkı Beysat Demir Yılmaz, Doğan Demir Yılmaz, Özgür Su, Harun Eser, Ali Kanar, Murat Kamış ve kalbimin merkezi biricik sevdiğim Kimsesiz Yaşar'a gelsin yayınlar demişler. Teşekkür ediyoruz. Yayınlar Fırat Al, ben Mustafa Çalışkan. Sıradaki şarkılar Hasan Dayım, Vedat Kaplan'a, İkizler, Suat Fuat kardeşleri, Gani Dönertaş, Mert Kalli, Tarık Akan, Kürşat Çiftçioğlu, Hasan Barış ve Komutan Gire için armağan olsun demiş. İyi akşamlar Fırat abi. Ben Berkay, Silifke'de bulunan Emrah Erden'e ve değerli abilerim Ömer, Emin, Meral, Zeynel ve Barış abime sıradaki şarkılar gelsin demiş. Yokluğunda yaşıyorum. Tekrar programlarımıza gelen bir mesajımız vardı. Bunu okumak istiyorum çünkü söz verdim pazartesi günü okuyacağım diye. Tabii mesajı bulabilirsek. Nerede acaba? Şimdi özel hattımıza gelince mesaj. Normalde özel hatta gelen mesajları okumuyorum ama bu mesajımızı okumak istiyorum. Çünkü 112 çalışanlarından gelen bir mesajdı. Gel de bul abi. Gel de bul şimdi. 50 tane mesaj var. Merhaba, ben Ahmet Çağlayık. Sıradaki şarkı tüm 112 çalışanlarına gelsin demiş. Bir de fotoğraf göndermiş ambulans sürerken. Allah yar ve yardımcınız olsun tüm 112 çalışanlarına. Güzel şarkı sizlere gelsin. Şarkımız sonrasında kısa bir reklam arası. Reklamlar sonrasında son yarım saatimizde karşınızda olacağız sevgili dinleyenler. Hiçbir yerlere ayrılmayın. Dediğim gibi reklamları da dinlemeyi unutmayın ha.

Evet, reklamları dinledik mi sevgili dostlar? Reklamlar sonrasında da son 23 dakikalık zaman dilimin içerisine girmiş bulunmaktayız. Güzel bir şarkı gelecek yine. Var ya, zaten hepsi birbirinden güzel ama bu şarkı da ayrı bir güzel arkadaşlar. Şimdi bizi sosyal medyadan takip eden dinleyicilerimizi biliriz. Bugün ne yaptım? Bugün sizleri bezdirdim değil mi? Hani akşama kadar esnaf ziyareti yapıyoruz ya. Abi şimdi ben her gittiğim yerde çay kahve mutlaka içerim. Zaten içmesen adamı döverler. Dedim ki bugün değişiklik yapalım. Her içtiğim çayı kahveyi bir fotoğraf çekeyim. Müzikle beraber atayım. Hem sizin reklamınız olsun. Abi sevgili Oğuzhan Halıcılık'tan başladık. Kahve ısmarladılar. Kahvemizi içtik, çektik, attık yani. Ondan sonra çay çay çay çay çay. Allah ne verdiyse var ya, akşama kadar o gördüklerinizin haricinde var ya. Herhalde akşama kadar iki demliği içiyoruz. Bir de geliyoruz burada program esnasında bir demliği ben demliyorum şimdi programda yani. Çay olmazsa olmazımız, biliyorsunuz değil mi? Bir de bir demlik burada gömüyoruz. Yani bir araştırmak lazım, bir bilene sormak lazım. Bu kadar çay içmek zararlı mı diye. Gerçi şekersiz içiyorum, sıkıntı yoktur diye düşünüyorum inşallah. Evet, bizi sosyal medyadan takip etmek isteyen dinleyicilerimiz Instagram'dan radyocu @Firat, Twitter'dan da direkt radyocu Firat yazarsanız bulursunuz arkadaşlar. Burada da böyle işte atraksiyon yaparak bazı şarkıları çekip atıyorum yani. Hani stüdyo ortamı görmek istiyorsanız, yani radyo nasıl bir yer diye merak ediyorsanız orada görebilirsiniz. Hiçbir şey yok yani. Bir tane bilgisayar var, bir de mikrofon var. Bir de bir tane ekranlı bir zımbırtı var. Mümkün değil seni birden unutmak, mümkün değil seni içimden atmak. Seni içimden atmak, sana öylesine. Efecan Karatiken'den dostları Doğu Serin'e, Metin Şahin'e sıradaki şarkılar gelsin demişler. İyi akşamlar, ben Azra.

Sıradaki şarkı Silivki'de bulunan dayı Mehmet Güney adına gelsin demiş. İyi akşamlar, yayınlar diyorum. Ben Oray Özkan. Sıradaki şarkı Silivki'de bulunan değerli abilerim Hızır Poyraz, Ümit Akgündüz ve kardeşim Çağatay Topal ve Abdullah Taş'a gelsin demiş. İyi akşamlar abi, sıradaki şarkı Merve'lerinden kardeşlerim Suat ve Fuat'a gelsin. İyi ki varsınız demiş. Teşekkür ediyoruz. İyi ki sizler de varsınız.

seni birden unutmak. Nasıl ama şarkılar birbirinden güzel ardı ardına gelmeye devam ediyor bu frekanslarda sevgili dostlar. Devam ediyoruz birlikteliğimize. Son 3 şarkımızı yetiştirebilirsek tabii ki İlkay Akkaya ile devam edeceğiz.

Selamünaleyküm Fırat kardeşim. Ben Acun Kadan. Sıradaki şarkı değerli kardeşlerim Ömür Kara, Bekir Kayhan ve Mehmet Ali Güçlü. Şarkı Erozan, Dura Sansay, Doruk Üşenmez, Kürşat Öz, Yusuf Yunus Emre, Yunus Emre Tokbürek, Yılmaz Doğan ve Sana Armağan Olsun, Rabbim Yar ve Yardımcınız Olsun demiş. Teşekkür ediyoruz. Selamlar, iyi yayınlar. Biz Mersin Mutan, Melike Delice ve Gülcan Koçyiğit. Bugün çalacak olan şarkılar Silifke'deki olan değerlilerimiz Görkem Koç'a gelsin demiş. Gelsin o zaman. İyi yayınlar, ben Mustafa Yıldırım. Sıradaki şarkılar kardeşim Suat Fuat Tekerikizleri ve can dostlarım Aydın Yelboğa, Abdullah Uygun, Selahattin Irmak, Rıza ve Serkan Besenti'ye gelsin. Seviyorum abilerim, kardeşlerim. İyi ki varsınız, iyi akşamlar demiş. Belki kaybolup gidecek. Çok güzel bir şarkıdır İlk Ayak Kayıyorum mu? Durum Kızılırmak. Gidemem, sizlerle olacak. Bu şarkının da öyle anısı var ki.

0: Arabesk'in tek sorumlusu. Fırat yayında. Harbiden'e göre değil, harbiden Arabesk.
1: Eyvallah.
2: Mersin efendim. 104.6.

0: gidemem. Vallahi giden gidiyor abi. Seni bırakıp gidemem diyor ama giden de gidiyor. İmparator'la devam edeceğiz. İbrahim Tatlıses sizlerle olacak sondan birinci şarkımız. Hani Müslüm Babacılar demeyin, Müslüm Baba nerede kaldı diye son şarkımıza denk geldi bugün var ya. Şimdi Ali Kurnaz kardeşim mesajını 20.05'te yazmışsın ya. Hani okunmadan bir daha 20.52'de göndermişsin. Bak bu saate kaldı mesajın, bir saat geçti üstünden. Şayet ikinci mesajı atmamış olsaydın şimdi bu mesajın çoktan okumuştu, haberin olsun. Sen aramıza yeni katılmışsın belli ki. Ben Ali Kanmaz, Sedek Şarkılar, Doğan Demir Yılmaz, Özgür Su, Harun Keser, Murat Kamış, Yaşar Karagözü, Karaözü. Evet. Var ya, Yaşar Karaözü sözü bir abim Besat Demir Yılmaz'a gelsin demiş ama var ya, soy ismi gibi okuyoruz. Çünkü niye? Virgül bırakmıyorsunuz arkadaşlar. Evet, Besat Demir Yılmaz'a armağan olsun demiş sevgili kardeşimiz. Sıradaki şarkı canımdan çok sevdiğim eşim İsmail Aker'e, Seyhan abime, Uğurcan Yılmaz abime ve tüm kardeşlerine armağan olsun demişler. Hayırlı akşamlar Fırat kardeşim. Ben Hatay Antakya'dan Ferit Serin. Bir şarkı istiyorum Berken'den, sabır şarkısını çalarsan sevinirim. Canım kızım için gelsin, canım eşime armağan olsun yayınlar demiş. Şimdi şöyle bir durum var. Tüm gelen mesajların istemiş olduğu şarkıları çaldığımız zaman yetiştiremeyeceğimizden dolayı o yüzden sadece sıradaki şarkıları armağan edebiliyorsunuz. Ama bu şarkı gerçekten de çok güzel bir şarkı. İnşallah ilerleyen günlerde çalacağım. Sizi de hatırlatacağım, kulağınızı çınlatacağım inşallah. Ben Cesur Sıradaki Şarkı abilerim Doruk Üşenmez ve Erol Üşenmez için Barbaros Çelik, Cihan Çakı ve Resul Yüksel'e gelsin demiş dinleyicimiz. Ben seni sevmekten başka ne yaptım ki? Bir Tanrı'ya taptım, bir de sana taptım. İmparator yorumu namert olayım. Radyonuzda sizlerle sonrasında son şarkımıza karşınızda olacağız.
1: Fırat'a selam.

0: Şimdi şarkılarda ver coşkuyu kolonlara diyoruz ya. Yani siz şarkıyı dinlerken burada son ses var ya, veriyorum ayarı. Pencere de açık mı? Az önce dedim pencereden şöyle bir bakayım. Aşağıdan bir aile geçiyor var ya, yukarı bakıyorlar böyle, ne hayat diye. Nereden besinler canım, burası radyo istasyonu değil mi? Son şarkımız Müslüm Baba sizlerle olacak. Tanrı istemezse yaprak düşmezmiş. Tanrı istemezse insan ölmezmiş. Vay vay vay Müslüm Baba! Rahmet tanalım bu güzel şarkısı. İyi akşamlar. Silifke'de bulunan canım eşim Emrah Erden'e sıradaki şarkı gelsin. Seni çok seviyoruz demiş sevgili dinleyicimiz. Yayınlar, ben Çağlınur. Sıradaki şarkı canımdan çok sevdiğim Mazhar Köre kardeşim Aysel Alşan ve Zehra Bayan'a gelsin. Aysel Alşan'dan da kardeşleri Ali Şani Alşan ve Arif Aydın'a gelsin demiş dinleyicimiz. İyi akşamlar. Sıradaki bütün güzel şarkılar Selina Yörük'ten canım eşim Adnan Yürü'ye armağan olsun demiş sevgili kardeşimiz. Selamun aleyküm demiş dinleyicimiz. Aleyküm selam dilimi. Yayınlar Fırat abi. Ben Uğur, eşim Ayşenur Yalçın'a selam söylüyorum. Onu çok ama çok seviyorum diyerek mesajını noktalamış. Ve son mesajımız yayınlar sıradaki şarkı Doruk Üşenmez'den. Kaydı değer dostları Ali Rıza Üşenmez, Mehmet Ali Güçlü, Erol Üşenmez, Can Çakı, Bülent, Burak Çetinkaya, Acun Karal, Şavkayar Ozan, Doğan Demir Yılmaz, Çağatay Topal, Durasan Say, Veli Kızılkaya, Bülent Savar, Cüneyt Dursun, Burak Temel, Özdeyiş Üşenmez, Ömür Kara, Seyfettin Topak ve Metin Şahin, Barbaros ve Sertan'a gelsin teşekkürler demiş. Bizler teşekkür ediyoruz. Selamlar, iyi akşamlar dileklerimizi gönderelim sizlere. Tanrı istemezse insan ölmez. Sen Tanrı mısın, beni öldürdün?
1: Sen Tanrı mısın?
0: Eşime dostuma beni güldürdün.
1: Eşime dostuma.
0: Efendim, bu akşamlık da birlikteliğimizin sonuna geldik mi? Geldik vallahi. Çok üzücü bir durum var ya. Allah Allah ya. Devam etmek isterdim var ya. Daha da güzel şarkılar çalmak isterdim sizlere. Sabaha kadar ya. Ama ne yapalım işte. Her güzel bir şeyin sonu vardır değil mi? Yarın saatler 20'yi gösterdiğinde Allah'tan bir mani olmazsa tekrardan birlikte olacağız. Bizleri sosyal medyadan takip etmek isteyen dinleyicilerimiz Instagram'dan radyocu _Firat, Twitter'dan da radyocu Firat olarak arattırarak bulabilirsiniz arkadaşlar. Takip edebilirsiniz. Sınırsız. Halka açık yani. Evet, dediğim gibi tekrardan görüşmek üzere. Hepinize selamlar, saygılar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Radyomuzun başından ayrılmayın. Birbirinden güzel şarkılar sizlerle buluşmaya devam edecek ve bu programı kaçıranlar tekrarını dinleyebilirler. Müslüm Baba'yla sizleri baş başa bırakalım.

تا سلام دماره دوام.

0: Fırat'la damardan kalbe sona erdi.
1: Damardan kalbe.
2: Damar denince damarın tek adresi.
3: Mersin efendim.
2: Hep damar. Full damar.

Sende bulduğumu da bir başkasında asla bulamıyorum. Neredeysen gel kurtar beni.

0: damar denince damarın tek adresi.
1: Mersin efendim.
0: Hep damar. Full damar.

Gelmeyin üstüme. Ben bugün feryat doluyum. Kaç yıl geçti bilmiyorum. Dağlara sığmıyorum bedenim. Bir metre kolestere, bir metre kolestere sığdırdılar. Ne anlatayım artık? Benim kaybedecek neyim kaldı? Ulan, ulan benim sevdam bitti. Benim dünyam bitti. Feryat doluyum.

Hiç kimse senin kadar sevilmedi. Aklımı firara vermişim zaten. Bir şiiri kıskandıran gözlerinle yak beni. Yıllar geçti unutmadım, unutmadım aklımda. Yaşananlar bir tarafa, o gözlerin saklığında. Yıllar geçti unutmadım, unutmadım aklımda. Hatıralar bir tarafa, ah o gözler

yanıyor. Yıllar var ki yüreğimde gittiğin gün kanıyor. O gözlerin hasreti ta şuramda yanıyor.

ve denizden yeni çıkmış rüzgarlarla gel. Kuru dalları bastıkça kırılan Eylül, üzüm karası bir hasrete soyunup dökülmüşken, kurşunlara dizilirken susuz denizler, kapattım penceresini ömrümün, çektim perdesini, hazırım.

0: Reklam tanıtır.
1: Moranlar Fiat Yetkili Servisinde yaz kampanyaları başlamıştır. 1.4 fire benzinli motorlu Fiat araçlarda trigger seti değişimi, orijinal yedek parça ve işçilik dahil sadece 14.999 lira. Fiat Moranlar Otomotiv. Bilgi ve randevu için Mezitli 0324 359 42 42. Tarsus 0324 614 28 çift 0. Şeffaf servis anlayışımızla ne için ne ödediğinizi bileceksiniz.
2: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
3: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
6: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
7: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
8: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinli Bahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
9: Bay Çiçe Büyük Açılış 28 Ağustos'ta kapılarını açıyor. Toptan ve perakende ev tekstili ürünlerinde birbirinden güzel seçenekler sizleri bekliyor.
10: Nevresim takımı 399 lira. 6 metre marka halı 500 lira. Bornoz 299 lira. Çift kişilik battaniye 500 lira.
11: Kuyuluk Postanesi'nin 100 metre ilerisindeyiz. Arayın, konum atalım. 0505 082 19 92. Bay Çiçe. Toptan ve perakende ev tekstilinde aradığınız her şey.
12: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi üst geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
13: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
14: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
15: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
16: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
17: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444 69 08.
16: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
18: SML Restoran ve Catering.

0: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
0: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
3: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
5: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
6: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
7: Mersin'in en çok...

Seninle yaşamak istemiyorum. Seninle yaşamak istemiyorum. İstemiyorum. İstemiyorum.

0: Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana Grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
1: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze pilit çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
0: Yoğunluğa son! Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
2: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
4: SML Restoran ve Catering.
5: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
4: 0533 974 45 90.
5: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
4: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur. Yeni dönem başlar,
0: eyvah, yine telaş başlar. Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar okul yolunda doğru tercih.
5: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle. Eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
4: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
5: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
6: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
7: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
8: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
0: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza

0: Yayınlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
1: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz. Yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız. Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
1: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
2: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
1: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
2: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
1: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Geleceğimizi yakmayalım.

Merhaba anne. Yine ben geldim. Merak etme. Okuldan çıktım da geldim. Anneler de babalar gibi merak eder mi bilmiyorum ama Ali, okula gitmezsem annem çok kızar, merak eder demişti de onun için söylüyorum. Geçen hafta öğretmen sağ elimde sarımsak, sol elimde soğan dedirte dedirte öğretti sağımı solumu. Ben biliyorum artık anne, sağım neresi, solum neresi, ağrıyan yanımın neresi olduğunu şimdi iyi biliyorum anne. Hani geçen geldiğimde şuram acıyor, şuram işte demiştim de bir türlü söyleyememiştim ya acıyan yanımı anne. Bak şimdi söylüyorum, şuram işte, sol yanım çok acıyor anne. Hem de her gün acıyor anne, her gün. Dün sabah annesi Ayşe'nin saçlarını örmüştü. Elinden tutup okula getirdi. Yakası da danteldi. Zil çalınca öptü, hadi yavrum sınıfa dedi. Ben de ağladım.

Utanmadım, hiç de utanmadım. Öğretmen ne oldu dedi. Düştüm. Dizim çok acıyor dedim. Yalan söyledim anne. Dizim acımıyordu ama. Sol yanım çok acıyordu anne. Bugün ben de saçım örülsün istedim. Babam ördü ama onunki gibi olmadı. Dantel yaka istedim. Babam ben bilmem ki kızım dedi. Bari okula sen götür dedim. Kızım iş dedi. Ben de bana ne dedim. Ağladım. Kızım ekmek dedi babam. Sustum ama okula giderken yine ağladım anne. Ha bir de sol yanım yine çok acıdı anne. Herkesin çorapları bembeyaz. Benimkiler gri gibi. Zeynep, annem beyazlara renkli çamaşır katmadan yıkıyormuş dedi. Babam hepsini birlikte yıkıyor. Babam çamaşır yıkamasını bilmiyor mu anne? Uf babam, her gün domates peynir koyuyor beslenmeme. Üzülmesin diye söylemiyorum ama arkadaşlarım her gün kurabiye, börek, pasta getiriyor. Biliyorum babam pasta yapmasını bilmez anne. Hava kararıyor. Ben gideyim anne. Babam bilmiyor kaçıp kaçıp sana geldiğimi. Duyarsa kızmaz ama çok üzülür biliyorum. Kim bozuyor toprağını, çiçeklerini, kim koparıyor? İzin verme anne. Ne olur toprağına el sürdürme. Eve gidince aklıma geliyor. Bir de bunun için ağlıyorum anne. Bak kavanoz yanımda. Toprağından bir avuç daha alayım. Biliyor musun anne? Her gelişimde aldığım topraklarını şu kavanozda biriktirdim. Üzerine de resmini yapıştırıp başucuma koydum. Her sabah onu öpüyor, kokluyorum. Kimseye söyleme ama anne. Bazen de konuşuyorum onunla. Ne yapayım? Seni çok özlüyorum anne. Aa unutmadan. Öğretmen yarın anneyi anlatan bir yazı yazacaksınız dedi. Ben babama yazdıracağım. Öğretmen anlarsa çok kızar ama bana ne? Kızarsa kızsın. Ben seni hiç görmedim ki. Neyi? Nasıl anlatacağım anne? Senin adın geçince sol yanım acıyor anne. Hiçbir şey yutamıyorum. Bazen de dayanamayıp ağlıyorum. Kağıda da böyle yazamam ya anne. Ben gidiyorum anne. Toprağını öpeyim. Sen de rüyama gel, beni öp. Mutlaka gel anne. Sen rüyama gelmeyince sol yanımın acısıyla uyarıyorum anne. Sol yanım acıyor anne. İşte tam şurası. Sol yanım çok acıyor anne. Seni çok özledim. Çok anne.

0: Reklam tanıtır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında.

0: hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
2: BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana Grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
3: Buse.com'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık, üçü bir arada sadece 11.990 lira.
3: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
6: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
7: Yoğunluğa son! Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
8: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
9: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
10: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
8: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
0: Yok kelimesi Omega Yapı'da yok.
11: Omega Yapı'da yaz kampanyası başladı.
12: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
11: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
13: Cumartesi pazar açık olan
0: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
13: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
8: Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40

0: yıllık tecrübesiyle Zeytinli Bahçe Caddesi'nde. Telefon 336-2965. 336-2965.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Reklam kazandırır.
1: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğu

0: 34 34 34.
1: BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
2: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
3: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
6: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
7: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 33 27. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
8: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
9: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
10: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
9: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
5: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
11: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
12: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda doğru tercih.
13: Bir şey. Aracılar full okul.
0: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve

0: işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması, Maraş paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli, Merkez Mahallesi, üst geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Günahım da vebalim de bil ki boynundadır. Elbet her bir şeyin bir de sırası vardır. Sen bilmedin kadir kıymetimi gülüm. El ne bilsin, eller ne bilsin, deli gönlüm dardadır. Deli gönlüm dardadır.

ki vefasız incinip küsmüş. Kırılsa ne yazar, kırılmasa ne? Bir selam yollardı, onu da kesmiş. Darılsa ne yazar, darılmasa ne? Bir selam yollardı, onu da kesmiş.

uzak olsun Ersin Murad'a. Dilerim sultanlar çıksın bahtına, benden uzak olsun Ersin Murad'a.

gönül tahtıma kurulsa mezar, kurulmasa layık olmadığım gönül tahtıma kurulsa ne yazar,

benden uzak olsun, ersin orada. Dilerim sultanlar çıksın bahtına. Layık olmadığı gönül tahtına, kurulsa ne yazar, kurulmasa ne. Ben keder üretir, dert yaratırım. Aleme ibrettir her bir satırım. 40 yılın başında halim hatırım. Sorulsa ne yazar, sorulmasa ne. Sorulsa ne yazar, sorulmasa ne.

Türkiye, İsrail Başbakanı Netanyahu için kırmızı bülten talep etti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Netanyahu ve Afek Moskoviç hakkında soykırım suçundan 14 Temmuz 2026 tarihinde verilen yakalama emirleri doğrultusunda Adalet Bakanlığımızca uluslararası seviyede aranmaları amacıyla kırmızı bülten yayımlanması İçişleri Bakanlığımızdan talep edilmiş, ilgili evrak Dışişleri Bakanlığımıza iletilmiştir, dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bir bilim festivalinin açılışına katıldı. Çiftçi burada yaptığı konuşmada bir zamanlar parasını verdiğimiz halde alamadığımız uçakları, cihazları artık kendimiz geliştiriyoruz. İnsansız hava araçlarımızı, helikopterlerimizi, radarlarımızı, füze sistemlerimizi, elektronik harp teknolojilerimizi üretiyoruz ifadelerini kullandı. 15 Ağustos 2027'den itibaren Türkiye'de araç muayene hizmetlerini üstlenecek Turka 81 ilde uygulayacağı sistemin ilk örneğini İstanbul'da açtı. Açılışta konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, planlamalarımız doğrultusunda 249'u sabit, 103'ü mobil olmak üzere 352 araç muayene merkezimiz ve yaklaşık 900 muayene hattımızla vatandaşlarımıza hizmet sunacağız, dedi. Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki Hırkatepe mahallesinde bulunan Çayırhan Enerji İşletmesi sahasında göçük meydana geldi. Göçük sonrası bir işçi yaşamını yitirdi, 4'ü ağır, 11 işçi yaralandı. 9 kişinin de etkilendiği maden kazasına ilişkin soruşturma başlatıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin kurs merkezlerinden faydalanarak YKS'ye giren 396 öğrenci üniversitelerde istedikleri bölümlere yerleşti. 396 öğrenci arasından 16 öğrenci tıp fakültesine, 4 öğrenci diş hekimliğine, 24 öğrenci mühendislik bölümlerine ve 27 öğrenci ise eğitim fakültesine yerleşti. Türkiye İstatistik Kurumu Nisan-Haziran 2026 dönemine ilişkin yapı izin istatistikleri verilerini açıkladı. Mersin'de

0: ikinci çeyreğinde yapı ruhsatı verilen daire sayısı 3502 olarak kayıtlara geçti. Aynı dönemde yapı kullanma izin belgesi verilen daire sayısı ise 3064 oldu. Mersin'in Tarsus ilçesinde 14 yaşındaki ÖAY ile 16 yaşındaki EK ve SEM arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavga sırasında boğazından bıçaklanan ÖAY ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayın şüphelileri EK ve SEM yaklaşık 1 kilometre kaçmadan yakalandı. İki şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mersin'in Tarsus ilçesinde serinlemek için girdiği kanalda kaybolan 25 yaşındaki öğretmenin cansız bedeni suya girdiği noktadan yaklaşık 50 metre içeride dalgıç polisler tarafından bulundu. Sudan çıkarılan Enes Yaşar'ın cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Tarsus Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri gıda denetimi gerçekleştirdi. Denetimde bir un fabrikasında böceklenmiş, küflenmiş ve bozulmuş 30 ton un tespit edildi. Piyasa değeri yaklaşık 3 milyon lira olan sağlığa uygun olmayan unların tamamı imha edildi. Mersin'i profesyonelliğe geçiş liginde temsil edecek olan Akdeniz Belediyespor kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Mavi beyazlı ekip santrofor Ramazan Zengin'le stoper Ali Gözcü'yü renklerine bağlayarak transferde iki önemli hamle yaptı.
1: Haberler.
2: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam tanıtır.
3: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz. Mavi Beyaz Mobilya.
4: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi Beyaz Eşya.com'da.
5: İster tıkla, ister uğra.
6: Buğsem Home'dan dev kampanya.
7: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buğsem Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
6: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
7: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
8: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
7: Burada her şey istediğiniz gibi.
6: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buğsem Home.
7: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
8: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
9: BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana groseri marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.

0: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze pilit çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
1: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
2: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
3: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
2: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
1: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
4: SML Restoran ve Catering.
5: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
4: 0533 974 45 90.
5: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
4: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
6: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
7: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
9: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
10: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz. Yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız. Dikkat edelim. Dikkat edelim.
11: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
10: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
11: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
10: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
11: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
10: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
11: Geleceğimizi yakmayalım.

0: Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Horanlar Fiat Yetkili Servisinde yaz kampanyaları başlamıştır. 1.4 fire benzinli motorlu

Fiyat araçlarda Trigger seti değişimi, orijinal yedek parça ve işçilik dahil sadece 14.999 lira. Fiyat Moranlar Otomotiv. Bilgi ve randevu için Mezitli 0324 359 42 42. Tarsus 0324 614 28 çift 0. Şeffaf servis anlayışımızla ne için ne ödediğinizi bileceksiniz.

0: Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
1: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
2: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
3: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444 69 08.
2: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
4: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
5: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
6: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
7: Bay Çiçe Büyük Açılış 28 Ağustos'ta kapılarını açıyor. Toptan ve perakende ev tekstili ürünlerinde birbirinden güzel seçenekler sizleri bekliyor.
8: Nevresim takımı 399 lira. 6 metre marka halı 500 lira. Bornoz 299 lira. Çift kişilik battaniye 500 lira.
7: Kuyuluk Postanesi'nin 100 metre ilerisindeyiz. Arayın, konum atalım. 0505 082 1992. Bay Çiçe. Toptan ve perakende ev tekstilinde aradığınız her şey.
9: Ehliyet almak istiyorum. Ama ya sınavda başarısız olursam?
10: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
11: Ehliyet almak istiyorum. Ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
12: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinli Bahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
13: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
14: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
15: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
16: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
17: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
18: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: bir şeyin taklidi varsa aslı şahanedir. Şahanedir. Şahane Radyo Mersin FM. Mersin FM.
1: Bir ölü gelecek evine yarın. Gözlerinde yarım kalmış arzular. Dalıp hayaline hatıraların. Duracak kapında sabaha kadar. Duyunca kapının çalındığını korkulu gözlerle dışarı bakma. Bütün odaların yak ışığını. Bir benim kaldığım odayı yakma. Siyahlar giyin de pencereye çık. Aç kapıyı korkma, yabancı değil. Bir ölü ki yaşıyor gözleri açık. Ölüm seni sevmekten acı değil. Aradı bu ölü hayatı sende. Öldü artık, sevsen de sevmesen de.

caddelerde kal. Seviştiğimiz geri gelmez gecelerde kal. Adımı anmasan da, bana hiç gelmesen de, ne olur, ne olur hayalimde yükseldiğim yerde kal.

0: Reklam tanıtır.
1: Moranlar Fiat yetkili servisinde yaz kampanyaları başlamıştır. 1.4 fire benzinli motorlu Fiat araçlarda trigger seti değişimi, orijinal yedek parça ve işçilik dahil sadece 14.999 lira. Fiat Moranlar Otomotiv. Bilgi ve randevu için Mezitli 0324 359 42 42 Tarsus 0324 614 28 çift 0. Şeffaf servis anlayışımızla ne için ne ödediğinizi bileceksiniz.
2: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
3: Buse'm Home'dan dev kampanya.
4: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse'm Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
3: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
4: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse'm Home.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
1: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
0: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
2: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres. Merdel Teknoloji.

0: Bay Çiçe Büyük Açılış 28 Ağustos'ta kapılarını açıyor. Toptan ve perakende ev tekstili ürünlerinde birbirinden güzel seçenekler sizleri bekliyor.
1: Nevresim takımı 399 lira. 6 metre marka halı 500 lira. Bornoz 299 lira. Çift kişilik battaniye 500 lira.
0: Kuyulup Postanesi'nin 100 metre ilerisindeyiz. Arayın, konum atalım. 0505 082 19 92. Bay Çiçe. Toptan ve perakende ev tekstilinde aradığınız her şey.
2: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
3: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
4: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar. Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar okul yolunda doğru tercih.

0: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
3: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece, yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz.

0: evlerimiz, yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız.
1: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
0: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
2: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
0: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
2: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
1: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Geleceğimizi yakmayalım.

yine kıymet bilinmedin. Ağla gönül yine ağla. Sessiz sessiz hıçkıra ağla. Tek tesellin göz ya.

0: Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
3: Buse Home'dan dev kampanya.
4: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
3: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
4: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
6: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
7: Bay Çiçe Büyük Açılış 28 Ağustos'ta kapılarını açıyor. Toptan ve perakende ev tekstili ürünlerinde birbirinden güzel seçenekler sizleri bekliyor.
8: Nevresim takımı 399 lira. 6 metre marka halı 500 lira. Bornoz 299 lira. Çift kişilik battaniye 500 lira.
7: Kuyulup Postanesi'nin 100 metre ilerisindeyiz. Arayın, konum atalım. 0505 082 19 92. Bay Çiçe. Toptan ve perakende ev tekstilinde aradığınız her şey.
9: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
1: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
10: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
11: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
12: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te

0: Ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
1: 0533 974 45 90.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz, yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız. Dikkat edelim. Dikkat edelim.
1: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
0: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
1: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
0: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
1: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
0: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
1: Geleceğimizi yakmayalım.

0: Haberler.
1: Türkiye, İsrail Başbakanı Netanyahu için kırmızı bülten talep etti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Netanyahu ve Afek Moskoviç hakkında soykırım suçundan 14 Temmuz 2026 tarihinde verilen yakalama emirleri doğrultusunda Adalet Bakanlığımızca uluslararası seviyede aranmaları amacıyla kırmızı bülten yayımlanması İçişleri Bakanlığımızdan talep edilmiş, ilgili evrak Dışişleri Bakanlığımıza iletilmiştir, dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bir bilim festivalinin açılışına katıldı. Çiftçi burada yaptığı konuşmada bir zamanlar parasını verdiğimiz halde alamadığımız uçakları, cihazları artık kendimiz geliştiriyoruz. İnsansız hava araçlarımızı, helikopterlerimizi, radarlarımızı, füze sistemlerimizi, elektronik harp teknolojilerimizi üretiyoruz ifadelerini kullandı. 15 Ağustos 2027'den itibaren Türkiye'de araç muayene hizmetlerini üstlenecek Turka 81 ilde uygulayacağı sistemin ilk örneğini İstanbul'da açtı. Açılışta konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, planlamalarımız doğrultusunda 249'u sabit, 103'ü mobil olmak üzere 352 araç muayene merkezimiz ve yaklaşık 900 muayene hattımızla vatandaşlarımıza hizmet sunacağız, dedi. Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki Hırkatepe mahallesinde bulunan Çayırhan Enerji İşletmesi sahasında göçük meydana geldi. Göçük sonrası bir işçi yaşamını yitirdi, 4'ü ağır, 11 işçi yaralandı. 9 kişinin de etkilendiği maden kazasına ilişkin soruşturma başlatıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin kurs merkezlerinden faydalanarak YKS'ye giren 396 öğrenci üniversitelerde istedikleri bölümlere yerleşti. 396 öğrenci arasından 16 öğrenci tıp fakültesine, 4 öğrenci diş hekimliğine, 24 öğrenci mühendislik bölümlerine ve 27 öğrenci ise eğitim fakültesine yerleşti. Türkiye İstatistik Kurumu Nisan-Haziran 2026 dönemine ilişkin yapı izin istatistikleri verilerini açıkladı. Mersin'de 2026 yılının ikinci çeyreğinde yapı ruhsatı verilen daire sayısı 3502 olarak kayıtlara geçti. Aynı dönemde yapı kullanma izin belgesi verilen daire sayısı ise 3064 oldu. Mersin'in Tarsus ilçesinde 14 yaşındaki ÖAY ile 16 yaşındaki EK ve SEM arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavga sırasında boğazından bıçaklanan ÖAY ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayın şüphelileri HEK ve SEM yaklaşık 1 kilometre kaçmadan yakalandı. İki şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mersin'in Tarsus ilçesinde serinlemek için girdiği kanalda kaybolan 25 yaşındaki öğretmenin cansız bedeni suya girdiği noktadan yaklaşık 50 metre içeride dalgıç polisler tarafından bulundu. Sudan çıkarılan Enes Yaşar'ın cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Tarsus Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri gıda denetimi gerçekleştirdi. Denetimde bir un fabrikasında böceklenmiş, küflenmiş ve bozulmuş 30 ton un tespit edildi. Piyasa değeri yaklaşık 3 milyon lira olan, sağlığa uygun olmayan unların tamamı imha edildi. Mersin'i profesyonelliğe geçiş liginde temsil edecek olan Akdeniz Belediye Spor kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Mavi beyazlı ekip santrofor Ramazan Zengin'le stoper Ali Gözcü'yü renklerine bağlayarak transferde iki önemli hamle yaptı.
0: Haberler.
2: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam tanıtır.
3: Moranlar Fiat Yetkili Servisinde yaz kampanyaları başlamıştır. 1.4 fire benzinli motorlu Fiat araçlarda trigger seti değişimi, orijinal yedek parça ve işçilik dahil sadece 14.999 lira. Fiat Moranlar Otomotiv. Bilgi ve randevu için Mezitli 0324 359 42 42. Tarsus 0324 614 28 çift 0. Şeffaf servis anlayışımızla ne için ne ödediğinizi bileceksiniz.
4: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
6: BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın yüzyıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana Grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
7: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
8: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
9: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
8: Burada her şey istediğiniz gibi.
7: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
8: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
9: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
10: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır,

0: Karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
1: Bay Çiçe Büyük Açılış 28 Ağustos'ta kapılarını açıyor. Toptan ve perakende ev tekstili ürünlerinde birbirinden güzel seçenekler sizleri bekliyor.
2: Nevresim takımı 399 lira. 6 metre marka halı 500 lira. Bornoz 299 lira. Çift kişilik battaniye 500 lira.
1: Kuyulup Postanesi'nin 100 metre ilerisindeyiz. Arayın, konum atalım. 0505 082 19 92. Bay Çiçe. Toptan ve perakende ev tekstilinde aradığınız her şey.
3: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi üst geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
2: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
4: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 33 27. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
6: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayın.

0: bilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en

0: tıkla, ister uğra.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Yok kelimesi omega yapıda yok.
3: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
4: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
3: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
5: Cumartesi pazar açık olan
2: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
5: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
2: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
1: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
6: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze pilit çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
7: Yoğunluğa son! Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
8: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33. Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize Tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
2: Sofralarımızın tadı elit şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
9: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için, elit şalgam için.
10: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözde Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323 22 40 323 22 40 Mersin.
11: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
12: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan

Beni yerden yere vurmanın adı sevdaymış. Aş dediğin bir kitapsız yüzünden kafanı duvarlara parçalarcasına vurmaymış. Yine aynı fasıl. Bir oda dolusu hüzün, bir o kadar da acı. Mutluluk dediğin ne ki? Belli belirsiz bir sancı.

0: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz. Yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız.
1: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
0: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
2: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
0: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
2: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
1: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Geleceğimizi yakmayalım.

0: Reklam tanıtım.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
4: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
5: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
6: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
5: Burada her şey istediğiniz gibi.
4: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
5: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
6: Bilgi ve sipariş için 0505-990-66-25.
7: BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana Grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
8: Sektöründe öncü firma Klima Center. Bine-

0: Kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
2: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze pilit çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
3: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 33 27. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
4: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
5: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda doğru.

0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
1: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
2: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
3: 233 66 55, bu numarayı bir kenara yazın çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
5: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler başlıyor.

Herkese merhabalar. Mersin'in en sevilen, en çok dinlenen ve tabii ki en kaliteli radyosu Mersin FM'deyiz. Ben Selin. Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgili Selin ve Ezgiler programımıza başlıyoruz. Yaklaşık 3 saat boyunca birbirinden güzel şarkılar dinleyeceğiz.

0: sizlerle.
1: Ümidim tükendi, bitiyor.
0: Şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza.
1: Söylediler yandım.
0: Katkılarından dolayı Özbay Kurtarmaya, Ali Özbay ve ekibine de teşekkürlerimi gönderiyorum. Ve bugün çalacağım en güzel şarkıları da kendilerine armağan ediyorum. Kolaylıklar diliyorum.
1: Bir görünüm, bir kaybolup beni düşün.
0: Şimdi sizleri ilk şarkımızla baş başa bırakacağım. Kül oldum Öykü Gürman. Sizlerle radyonuz Mersin FM'de.

Bugün de sizlerle radyonuzdaydı. Şimdi hemen bir mesaj paylaşacağım sizlerle. Hayırlı yayınlar. Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri olarak dinliyoruz sizi. Sıradaki şarkıyı mesai arkadaşımız Mustafa Bey'e armağan etmek istiyoruz. Özverili çalışmalarından dolayı kendisine çok teşekkür ederiz demişler. Bizler de selamlarımızı gönderelim, kolaylıklar dileyelim kendilerine. Dinliyorum. Bu güzel şarkımız da sizlere armağanımız olsun. Yorum. Ve sizler

mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza bizlere ulaştırabilirsiniz. Şimdi güzel bir diyet dinleyeceğiz sizlerle ve güzel bir yorum. Keskin Bıçak Özgür Can Çoban ve Ceylan Ertem diyetiyle sizlerle radyonuzda.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selim'de Ezgiler.
1: Reklam kazandırır.
2: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
3: Moranlar Fiat Yetkili Servisinde yaz kampanyaları başlamıştır. 1.4 fire benzinli motorlu Fiat araçlarda trigger seti değişimi, orijinal yedek parça ve işçilik dahil sadece 14.999 lira. Fiat Moranlar Otomotiv. Bilgi ve randevu için Mezitli 0324 359 42 42. Tarsus 0324 614 28 çift 0. Şeffaf servis anlayışımızla ne için ne ödediğinizi bileceksiniz.
4: BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.

0: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
1: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
2: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
1: Hacı Baba. Dededen toruna, nesilden nesile.
3: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
0: Sofralarımızın tadı elit şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
4: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için elit şalgam için.
5: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
6: Yoğunluğa son. Ev ve iş

0: işyerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 33 27. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
1: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
2: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
3: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
4: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
5: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinli Bahçe Caddesi'nde. Telefon 336-2965. 336-2965.
6: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
7: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selim'de Ezgiler.
8: Reklamlarımızı geride bıraktık. Programımıza Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Çok güzel bir şarkıyla. Hani bir yola çıkarsınız hevesle, emekle, kalbinizi tam anlamıyla ortaya koyarak, bu defa farklı dersiniz. Bu defa gerçek bir sevda var karşımda. Sonra zaman geçer ve bir de bakarsınız ki o çok güvendiğiniz sözler birer birer boşa çıkmış. Meğer o kocaman sarıldığınız duygu bir sevdadan ziyade ustaca söylenmiş yalanlardan ibaretmiş. İşte tam o kırılma noktasında insan önce bir durup kendini kızıyor. Ben bunları nasıl göremedim diyor ama inanın o saatten sonra üzülmenin, keşke demenin ya da gidenin arkasından ağıt yakmanın hiç kimseye bir faydası yok. İnsanın kalbine dönüp artık uyanma zamanı buraya kadarmış demesi gerekiyor. Çünkü bazı vedalar öfkeyle değil, çok net bir olgunlukla ediliyor. Masayı siler gibi silersiniz geride ne kaldıysa ve kapıyı arkasından öyle bir kapatırsınız ki bir daha dönmeyeceğinizi en çok kendiniz bilirsiniz. Bir son veda yazılır ama o veda aslında sizin özgürlüğünüzün de başlangıcı olur. Siliyorum kalan ne varsa. Gidiyorum Cengiz Kurtoğlu. Sizlerle radyonuz Mersin FM'de.
7: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Merhabalar, kolay gelsin. Meski saha personeli olarak yazıyoruz sıradaki anlanmış şarkıları. Yoğun mesainizde bize her zaman destek olan Hasan Bey'e armağan ediyoruz demişler. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza bizlere ulaştırabilirsiniz. Sizleri bu güzel şarkımızla baş başa bırakıyorum.

0: Bir roman olur. Benim hayatım.
1: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek.

0: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz. Yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız. Dikkat edelim. Dikkat edelim.
1: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
0: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
1: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
0: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
1: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
0: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
1: Geleceğimizi yakmayalım. Yakmayalım.
2: Haberler.
3: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu 20 Ağustos tarihli Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu'nu değerlendirdi. Raporda 10-16 Ağustos döneminde Türkiye'nin günlük ortalama 4400 uçuşla Avrupa'da en yoğun trafik hacmine sahip ülkeler arasında 6. sırada yer aldığını aktaran Uraloğlu, Türkiye'nin Yunanistan, Polonya, Hollanda ve Portekiz gibi ülkeleri geride bıraktığına işaret etti. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin resmen açıklanacak kongre takvimi öncesinde yeni partinin yeni siyasetini ve kurultay sürecine ilişkin soruları yanıtladı. Özel, yeni parti muhalefet olmaktan, kaybetmekten bıkanların partisidir. Kazanmak isteyenler bize oy versin. Biz iktidar olmak için yola çıkmış bir partiyiz, dedi. Alihan Kuriş'e yönelik soruşturmada aranan kardeşi Hilmi Tuna Kuriş ile Erhan Yılmaz'ın eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e tahsisli araçla yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandığı ortaya çıktı. Şahin, aracı bu kişilerin kullandığını basından öğrendiğini savunarak araç kiralama şirketinin sahibi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Jandarma Genel Komutanlığı orman yangınlarının önlenmesi amacıyla riskli bölgelerde İHA fotokapan ve kara ekipleriyle denetimlerini sürdürüyor. 17 Temmuz-19 Ağustos tarihleri arasında tedbirlere aykırı davrandığı belirlenen 993 kişi hakkında idari işlem uygulandı. Ankara'daki seri cinayetlerin faili yakalandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul dosyalara yönelik çalışmalar kapsamında Ankara'da 2015'teki 3 cinayet ve 6 öldürmeye teşebbüsle Osmaniye'de 2019'da öldürülen çiftin şüphelilerinin yıllar sonra tespit edilerek tutuklandığını açıkladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin Toroslar Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Kardeş Göçerler etkinliğine katılmak üzere Mersin'e geldi. Kardeş Göçerler etkinliği Mersin'de renkli görüntülere sahne oldu. Kılıçdaroğlu etkinlik alanında vatandaşlarla bir araya gelerek Yörüklerin geleneksel yaşam kültürüne ve dayanışmasına dikkat

0: çekti. Kılıçdaroğlu yalnızca CHP'nin değil tüm Türkiye'nin dışarıdan ve içeriden gelen tehditlere karşı birlik içinde olması gerektiğini vurguladı. Öte yandan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de burada yaptığı konuşmasında "Partimizi korumak, partimizi kollamak bizim en öncelikli görevimizdir" dedi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Gülnar Büyükeceli Mahallesi'ndeki Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde yol düzenlemesi yaptı. Yoğun kullanılan 1,5 kilometrelik güzergaha 2000 ton sıcak asfalt uygulanırken sürüş güvenliği için trafik işaretlemeleri de yenilendi. MESKİ Genel Müdürlüğü 2026 yılının ilk 7 ayında Teksin Alo 185 çağrı merkezi aracılığıyla vatandaşlardan gelen 320.620 talep, ihbar ve şikayeti kayıt altına aldı. Aynı dönemde 94.644 danışma başvurusu da değerlendirilirken toplam 415.264 çağrı ilgili birimlere yönlendirilerek sonuçlandırıldı. Mersin'in Tarsus ilçesinde sulama kanalında boğulan 25 yaşındaki İngilizce öğretmeni Enes Yaşar kılınan cenaze namazının ardından Hacı Hamzalı mahallesinde toprağa verildi. Sualtı polisleri girdiği kanalda gözden kaybolan Yaşar'ın cansız bedenine ulaşmıştı. Mersin'de uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Şüphelilerin üstlerinde ve adreslerinde yapılan aramada çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddeyle 2 adet hassas terazi ele geçirildi. 3 kişi uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mersin'in Tarsus ilçesinde kanala düşen genci arkadaşı suya atlayıp yakalayarak kenarda tuttu. Kanala inen itfaiye ekipleri genci kurtardı. Ambulansa alınan genç hastaneye kaldırıldı. Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonunun lig aşaması kura çekimi 27 Ağustos 2026 Perşembe günü yapılacak. Monaco'da bulunan Grimaldi Forum'un ev sahipliği yapacağı kura organizasyonu Türkiye saatiyle 19'da başlayacak. Haberler. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam tanıtır.
1: Moranlar Fiat Yetkili Servisinde yaz kampanyaları başlamıştır. 1.4 fire benzinli motorlu Fiat araçlarda trigger seti değişimi, orijinal yedek parça ve işçilik dahil sadece 14.999 lira. Fiat Moranlar Otomotiv. Bilgi ve randevu için Mezitli 0324 359 42 42. Tarsus 0324 614 28 çift 0. Şeffaf servis anlayışımızla ne için ne ödediğinizi bileceksiniz.
2: Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.

0: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
1: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
3: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
4: SML Restoran ve Catering.
0: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
4: 0533 974 4590.
0: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
4: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
5: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
6: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
7: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
9: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
10: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
11: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim ve Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selim ve Ezgiler.

hislerim. Programımıza Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Sen tatlı günlerimde. İyi yayınlar, kolay gelsin. Sıradaki en güzel şarkıları istediği üniversiteyi kazanan kardeşim Eylül'e armağan ediyorum demiş dinleyicimiz. Tabii sonuçlar da açıklandı. Unutmak kolay. Umarım herkes istediği yere yerleşebilmiştir. Boş vermek kolay olsa kendimi avutur. Eylül'de kutlamış olalım. Faydasız. Başarılarının da devamını diliyorum. Ve sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza bizlere ulaştırabilirsiniz. Şimdi sizleri güzel bir yorumla baş başa bırakıyorum. Unutabilsem Ata Demirer yorumuyla dinleyeceğiz bu güzel şarkımızı. Katkılarından dolayı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine de teşekkürlerimi gönderiyorum ve sizleri bu güzel şarkımızla, güzel yorumumuzla baş başa bırakıyorum.

Nesin sen acı, sen tatlı günlerim nesin? Hala hislerimde, hala özlemim nesin?

Mersin'in neresinde olursanız olun size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Hani derler ya, insan her şeye alışır, yokluğa, yalnızlığa, mesafelere, ama bazı sevdalar vardır ki yokluğuna alışmayı bırakın, her yeni güne o eksiklikle başlamak bile insana ağır bir yük gibi gelir. Kalp bir kere o sevdayla atmaya görsün, hayatın bütün anlamı tek bir kişide toplanıverir. Ama gözünü karartmaktır bu. Ayrılığın getirdiği o derin boşlukta bocalarken insanın ruhunun sadece ve sadece o sevgiye ihtiyaç duyduğunu itiraf etmesidir aslında. Sana her günümün, her anımın ihtiyacı var diyebilmek. Çekinmeden, saklamadan, kalbini avuçların içinde sunabilmektir. Ne ölüm korkutur insanı böyle bir sevdada, ne de zorluklar. Tek korku vardır geride kalan, o da sensiz bir hayata uyanmak. Korkmuyorum ölmekten, korkum sensiz yaşamak diyeceğiz. İhtiyacı var Alişan sizlerle radyonuzda.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selim'de Ezgiler.
1: Reklam kazandırır.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.

0: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 46 02, 0542 144 46 02.
1: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
2: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
0: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538-988-30-0.
3: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç

0: Kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.
1: Bay Çiçe Büyük Açılış 28 Ağustos'ta kapılarını açıyor. Toptan ve perakende ev tekstili ürünlerinde birbirinden güzel seçenekler sizleri bekliyor.
2: Nevresim takımı 399 lira. 6 metre marka halı 500 lira. Bornoz 299 lira. Çift kişilik battaniye 500 lira.
1: Kuyuluk Postanesi'nin 100 metre ilerisindeyiz. Arayın, konum atalım. 0505 082 19 92. Bay Çiçe. Toptan ve perakende ev tekstilinde aradığınız her şey.
3: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
4: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 11 99 0555 671 11 99
5: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
6: Su hayattır. Su hastanesi.
7: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
6: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
9: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selim'de Ezgiler.

Programımıza Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Selamlar Selin kardeşim, ben Gaziantep'ten Ahmet. Sıradaki şarkıyı askerdeki yeğenim Emre'ye, sevgili eşim Fatma'ya, sana ve bütün dostlara armağan ediyorum. Yayınların daim olsun. Sevgiler demişler. Teşekkürlerimi gönderiyorum. En güzel şarkılar benden size armağan olsun. Sen önce harlayıp gittiğine sakın. Ve sizler de bizlerle mesajlarınızı paylaşmak isterseniz 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza bizlere mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Sizleri güzel şarkımızla baş başa bırakıyorum.

şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtar. 0538 988 30 00.

desteklerinden dolayı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum. Şimdi güzel bir şarkı dinleyeceğiz. Daha sonra reklam aramız olacak. Sizleri Ferdi Özbeğen'le bu naif şarkıyla baş başa bırakıyorum.

0: Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Reklam tanıtım.
2: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz. Mavi Beyaz Mobilya.
3: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi Beyaz Eşya nokta com'da.
4: İster tıkla, ister uğra.
5: Moranlar Fiat Yetkili Servisinde yaz kampanyaları başlamıştır. 1.4 fire benzinli motorlu Fiat araçlarda trigger seti değişimi, orijinal yedek parça ve işçilik dahil sadece 14.999 lira. Fiat Moranlar Otomotiv. Bilgi ve randevu için Mezitli 0324 359 42 42. Tarsus 0324 614 28 çift 0. Şeffaf servis anlayışımızla ne için ne ödediğinizi bileceksiniz.
6: Buse.com'dan dev kampanya.
7: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
6: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
7: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
8: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
7: Burada her şey istediğiniz gibi.
6: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
7: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
8: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
9: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koçyiğit. İletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
10: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
11: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
12: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
11: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
13: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
14: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
15: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme.

0: ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
2: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
3: Yeni dönem başlar. Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda doğru.

0: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli, Merkez Mahallesi, üst geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
3: Sevgi Selin'de ezgiler devam.

Gitme Elif Buse Doğan sizlerle, radyonuz Mersin FM'deydi. Şimdi bir mesajım var. İyi yayınlar, kolay gelsin. Sıradaki tüm aşk şarkılarını hem ekip hem hayat arkadaşım Elif'e armağan ediyorum demiş dinleyicimiz. Ne güzel bir mesajdır ya. Her alanda, her anlamda anlaşabilmek. Çok güzel olsa gerek. Selamlarımızı gönderelim. Bu şarkımız da o kadar güzel ki. Ne ararsam sende var diyeceğiz. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza bizlere ulaştırabilirsiniz. Selam Şahin sizlerle.

0: Bazen küçücük bir yokluk koca bir şehri başınıza yıkmaya yeter. Hani dışarıda yağmur çiseler de o damlalar sadece cama değil, sanki tam da kalbinize vurur ya. İşte öyle zamanlarda o çok sevdiğiniz, el üstünde tuttuğunuz hatıralar da birer birer solar gider. Kurumuş bir gül yaprağı gibi elinizde kalır geçen güzel günler. Ama işin en garip yanı ne biliyor musunuz? Gün biter, herkes kendi kabuğuna çekilir ama sizin için o sabah bir türlü gelmek bilmez. Ama ne kadar canınızı yakarsa yaksın, öldüren bir sevda bile olsa ben razıyım dersiniz. Çünkü bazı insanlar gitse de içimizdeki o bekleme ümidini hiçbir şey yok edemez.
1: Ben sensiz kalınca çiseler gözyaşım.
0: Bu şehir sonum olur, ben sensiz kalınca. Sizleri Emrah'la baş başa bırakıyorum, öldüren sevda sizlerle.

0: Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Reklam kazandırır.
0: Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor.

0: Yavaş yavaş programımızın sonuna yaklaşırken bir istek şarkımız var. İyi yayınlar, ben Hasan. Senden vazgeçmem şarkısını değerli eşim Emine'ye armağan ediyorum. Şu anda yoldayız, sizi dinliyoruz demişler. Selamlarımızı gönderelim. İyi yolculuklar. Bu güzel şarkımız size armağan olsun. Hep birlikte dinleyelim.
1: Bunları yaşamak, ölmek canımdan geçerim, senden vazgeçmem. Umurumda değil yaşamak, ölmek canımdan geçerim, senden vazgeçmem. Olur bu aşkı bir anda silmek, canımdan geçerim,

Artık bundan sonra sensiz olamam. Kendime başka bir dünya kuramam. Artık bundan sonra sensiz olamam. Kendime başka bir dünya kuramam. Mümkün değil benim sensiz yaşamam. Canımdan geçelim.

Ve programımızın sonuna geldik. Sevgi Selin'de Ezgiler programımız her gün 13-16 saatleri arasında Mersin FM'de sizlerle birlikte olmaya devam edecek. Mesaj gönderen ve mesajlarıyla programıma katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum. Şimdi sizi son şarkımızla İbrahim Erkal'la baş başa bırakacağım. Karlı dağları. Yarın saat 1'de görüşmek üzere. Çileli başım sizlerle, radyonuz Mersin FM'de.

0: beni çok sevdi. Yalanmış ne, yalanmış ne, yalanmış ne. O büyük aşkımız yalanmış ne.
1: Mersin FM 104.6.

0: Haberler.
1: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu 20 Ağustos tarihli Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu'nu değerlendirdi. Raporda 10-16 Ağustos döneminde Türkiye'nin günlük ortalama 4400 uçuşla Avrupa'da en yoğun trafik hacmine sahip ülkeler arasında 6. sırada yer aldığını aktaran Uraloğlu, Türkiye'nin Yunanistan, Polonya, Hollanda ve Portekiz gibi ülkeleri geride bıraktığına işaret etti. Aracılığıyla vatandaşlardan gelen 320.620 talep, ihbar ve şikayeti kayıt altına aldı. Aynı dönemde 94.644 danışma başvurusu da değerlendirilirken toplam 415.264 çağrı ilgili birimlere yönlendirilerek sonuçlandırıldı. Mersin'in Tarsus ilçesinde sulama kanalında boğulan 25 yaşındaki İngilizce öğretmeni Enes Yaşar kılınan cenazesi

0: Cenaze namazının ardından Hacı Hamzalı mahallesinde toprağa verildi. Sualtı polisleri girdiği kanalda gözden kaybolan Yaşar'ın cansız bedenine ulaşmıştı. Mersin'de uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Şüphelilerin üstlerinde ve adreslerinde yapılan aramada çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddeyle 2 adet hassas terazi ele geçirildi. 3 kişi uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mersin'in Tarsus ilçesinde kanala düşen genci arkadaşı suya atlayıp yakalayarak kenarda tuttu. Kanala inen itfaiye ekipleri genci kurtardı. Ambulansa alınan genç hastaneye kaldırıldı. Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonunun lig aşaması kura çekimi 27 Ağustos 2026 Perşembe günü yapılacak. Monaco'da bulunan Grimaldi Forum'un ev sahipliği yapacağı kura organizasyonu Türkiye saatiyle 19'da başlayacak.
1: Haberler.
2: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
3: Reklam tanıtı.
4: Buse Home'dan dev kampanya.
5: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
4: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
5: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
6: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
5: Burada her şey istediğiniz gibi.
4: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
5: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
6: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: Erdemli de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
1: Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
2: Sofralarımızın tadı elit şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
3: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, elit şalgam için.
4: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
5: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, Çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
4: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
6: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
7: SML Restoran ve Catering.
8: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
7: 0533 974 45 90.
8: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
7: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
1: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
9: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
10: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52
11: 233 66 55 Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55
12: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
13: Babalar Restali başlıyor.
14: Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında. Babalar Resteli'nde sizlerle birlikteyiz. Her gün saat 16'yı gösterdiğinde sizlerle birlikte arabeskin en baba resitallerini dinlemek üzere Mersin FM 104.6 frekansında buluşuyoruz. Ama bugün küçük bir istisnamız var. Böyle arabeskin o damar parçalarını çalmadan önce arabeskin babalarından Sinan Özen'den harika, çok neşeli bir şarkıyla başlıyoruz güne. Sinan Özen evlere şenlik diyor. Şimdi sizlerle radyolarınızda. Bu güzel şarkıyı kuzenim ve sevgili nişanlısı için aslında çalıyoruz. Evlilik yolunda güzel bir adım atıyorlar onlar. Hep aynı yerden aynı saat. Onların bu güzel mutluluğuna biz de radyomuzdan bir destek olalım dedik, ortak olmak istedik. Hali... Sinan Özen evlere şenlik diyecek. Onlara ömür boyu mutluluklar diliyorum. Yolunda, evleri gerçekten şenlik olsun, sevgileri hiç eksilmesin. Bu şarkı da Mersin FM'den onlara gelsin. Sinan Özen evlere şenlik diyor.

Bugün arabesk dünyasının biraz dışına çıktık ama güzel bir sebebimiz de vardı yani. Çünkü bazı şarkılar birilerinin hikayesine eşlik eder. Bugünkü şarkımız da tam olarak öyle bir şarkıydı. Sevgili kuzenim ve hayatını birleştirmeye hazırlandığı nişanlısı için gelsin bu şarkı dedik. Ve ikisine de çıktıkları bu yolda birbirlerine hep sevgiyle bakabilecekleri, sabırla ve anlayışla bakabilecekleri huzur dolu bir ömür dileyelim. Şimdi geldik tabii yine arabeskin damar şarkılarına. Kan çiçekleri diyecek Sinan Özen. Açar yedi veren kan çiçekleri diyecek. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

0: dağlar resitali.
1: Bugün babalar resitaline çok şenlikle başladık ama sevgiyle de başladık. Ferdi Baba'yla devam ediyoruz programa. Ferdi Tayfur, Tanrım nasıl sevdim diyecek. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakmadan önce kısa bir reklam arasına gideceğiz bu şarkıdan sonra. Reklamlardan sonra yine kaldığımız yerden Ferdi Baba resitalinden devam edeceğiz programa. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum. Reklamlardan sonra sakın ayrılmayın. Yine Mersin FM 104.6 frekansında sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz.

0: Babalar Resitali, Babalar Resitali devam edecek. Devam edecek.
1: Reklam kazandırır.
2: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
3: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
5: Buğzem Home'dan dev kampanya.
6: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buğzem Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
5: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
6: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
7: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
6: Burada her şey istediğiniz gibi.
5: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buğzem Home.
6: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
7: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
8: BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana Grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
9: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
3: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözde Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
10: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
11: Yoğunluğa son! Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324-359-3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
9: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602, 0542 144 4602.
12: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
8: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor.

0: Aracılar, Çarşı'da, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour Sayanı'nda. Aracılar, okul yolunda doğru tercih.
1: Yok kelimesi omega yapıda yok.
2: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
3: Soğutucu gazların tümünde kampanyası.

0: yayında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
1: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
2: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
5: Babalar Resitali, Babalar Resitali devam ediyor, devam ediyor.
6: Mersin FM 104.6 frekansında sizlerle birlikte olmaya devam ediyoruz. Reklamların ardından Babalar Resitali ile sizlerleyiz. Ben sunucunuz Zeynep. Bugün Ferdi Tayfur Resitali ile devam ediyoruz programa. Şimdi arabesk dinliyorsanız zaten insanın kalbinde bir sevgi olması gerekiyor. İster sevgili olsun, ister bambaşka bir şeye. Ama bir kalpte sevgi vardır eminim ki. Varsa siz biliyorsunuzdur da insan sevince nasıl olur? Ama bir de Ferdi Baba'dan dinleyelim. İnsan sevince nasıl olurmuş? Aşk karşılık görmeyince hayat işkence olur diyecek. İnsan sevince ölümü hiçe sayar. Dünyası toz pembe olur diyecek insan sevince. Bakalım seven insan nasıl olurmuş? Ferdi Baba bize anlatacak. Sizleri Ferdi Baba'yla baş başa bırakıyorum.

Taverna Resitali ile sizlerle birlikte olmaya devam ediyoruz. Ferdi Özbeğen bir gün darılıp bir gün barışma demişti. Şimdi de ağla halime diyecek radyolarınızda. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

0: Dağlar Resitali.
1: Severne Resitali'ne başlamışken Arif Susam'ı es geçmek imkansızdı. Şimdi Arif Susam, ben bu yola baş koydum, başka yolu yok. Ya seveceksin ya da seveceksin diyecek. Seni yazdım, seni çizdim aşk kitabına. Ya seveceksin ya da sevecek. Başka yolu yok diyor Arif Susam. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

Yani bazen insan gerçekten seviyor ama sevmek yetmiyor. Sevdiğinde karşılık görmek bile yetmiyor bazen. Ne kadar aşık olursa olsun iki insan birbirine, o aşk bir şekilde ayrılıyor. Zoraki bir şekilde ya aileler sebep oluyor buna ya da bambaşka sebepler ve sonra bir taraf evleniyor. İşte tam da böyle bir hikaye. Benim adımı koymuş diyecek Arif Susam. Çocuğuna benim adımı koymuş.

0: onu başkasıyla evlendirdiler. Hem bana hem ona yazık ettiler. Çocuğuna benim adımı koymuş. Çocuğuna benim adımı koymuş. Baktığında beni hatırlıyormuş. Baktığında beni hatırlıyormuş. Beni hatırlıyormuş. Beni hatırlıyormuş.
1: Babalar Resitali.
2: Derler ya aşk yalan diye. İşte Müslüm Baba da aşkın bir yalan olmadığını anlatacak şimdi bizlere. Zaten aşk bir yalan olsaydı Arif Susam da evlenen bir kadına yazmazdı o şarkıları. Kavuşulmayan aşklarda bile hala acısını çekiyor insanlar. Müslüm Gürses aşk bir ateş diyecek. Kim demiş aşk yalan, gözümdeki yaş nedir öyleyse diye soracak. Gizli gizli kalbimde yanan bu ateş nedir? Aşk bir güneşe benzer, sönmez bir ateşe benzer diyecek. Hatta ve hatta aşkı anlamayan, bilmeyen insanları da taşa benzetecek. Müslüm Gürses aşk bir ateş şarkısıyla sizlerle radyolarınıza ses veriyor.

derler ya, insanlar konuşa konuşa anlaşabilir diye. Müslüm Gürses'le konuşsana bir tanem. Neden hep susuyorsun? Susmak neyi halleder? Neden anlatmıyorsun diye soracak şimdi. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

neden masum bakıyor? Gözlerin gözlerimden sanki bir şey saklıyor. Sanki bir şey saklıyor. Gizleme ne olursun,

0: Babalar Resitali.
1: Bir şeyin başlaması da bitmesi de belirsizlikten daha kötü olamaz. Birini seviyorsak eğer hiç başlamayacaksa ilişki, bunu bilmek isteriz. Birini sevmiyorsak ve başlayacaksa da bilmek isteriz. Bir şekilde bilmek isteriz ki devamında ne olacak. Ama belirsizlik ve flu'da olan kişiler gerçekten zordur. Selahattin Özdemir, gel bir karar ver. Olacaksa olsun, bitecekse bitsin. Gel bir karar ver diyecek. Aşkım dedim olmadı, gülüm dedim olmadı. Bu aşkta hiçbir tat kalmadı diyecek. Gerçekten de öyle. Aşık olduğumuz kişi eğer flu'daysa, kararsızsa, sizi belirsizliklere sokuyorsa o aşkın da bir kıymeti kalmıyor artık bir saatten sonra. Selahattin Özdemir ile birlikte karar ver diyelim bu kararsız sevgililere. Şimdi sizleri bu şarkıyla vedaya uğurluyorum. Arabesk'in en sevilen şarkılarını en baba sanatçılarından dinlemek üzere Mersin FM 104.6 frekansında her gün saatler 16'yı gösterdiğinde buluşuyoruz. Günün en güzel resitallerini sizlerle birlikte dinliyoruz. Şimdi sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum. Tekrar görüşene dek hoşça kalın. İyi akşamlar efendim. Selahattin Özdemir karar ver diyor radyolarınızda.

0: Dualar resitali sona erdi.
1: Reklam tanıtır.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'a. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
3: Moranlar Fiat Yetkili Servisinde yaz kampanyaları başlamıştır. 1.4 fire benzinli motorlu Fiat araçlarda trigger seti değişimi, orijinal yedek parça ve işçilik dahil sadece 14.999 lira. Fiat Moranlar Otomotiv. Bilgi ve randevu için Mezitli 0324 359 42 42. Tarsus 0324 614 28 çift 0. Şeffaf servis anlayışımızla ne için ne ödediğinizi bileceksiniz.
4: Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
1: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
5: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
6: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
5: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
5: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
6: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
7: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de, ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul, 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 11 99 0555 671 11 99.

0: Sofralarımızın tadı elit şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
1: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, elit şalgam için.
2: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
3: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
4: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, Çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
3: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
5: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
6: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
7: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
8: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinli Bahçe Caddesi'nde. Telefon 336-2965. 336-2965.
9: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
10: Radyonun sosyal medya hesaplarının üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
11: Damar denince damarın tek adresi
12: Mersin FM.
11: Hep damar. Full damar.
13: Evet, birbirinden değerli sevgili dostlarım. Her zaman olduğu gibi yine bu akşam sizlere Boğaz'ın incisi Emirgan Köşen Restoran'dan sesleniyorum. Programa başlarken hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyor. Bu güzel gecede hepinize iyi eğlenceler diliyorum.

Kaç sabah uyandım sensiz, kaç akşam ağladım sessiz. İçimde bir yangın var, ayrıldık, ayrıldık. Ayrıldık sevgilimle, ayrıldık bir tanemle, ayrıldık her şeyimle.

0: Reklam kazandırır.
1: Horanlar Fiat Yetkili Servisinde yaz kampanyaları başlamıştır. 1.4 fire benzinli motorlu Fiat araçlarda trigger seti değişimi, orijinal yedek parça ve işçilik dahil sadece 14.999 lira. Fiat Horanlar Otomotiv. Bilgi ve randevu için Mezitli 0324 359 42 42. Tarsus 0324 614 28 çift 0. Şeffaf servis anlayışımızla ne için ne ödediğinizi bileceksiniz.
2: BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın yüzyıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana Grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.

0: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
1: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
2: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi üst geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
3: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
4: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
5: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33. Yeni dönem başlar,
6: eyvah yine telaş başlar. Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda doğru tercih.

0: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
1: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar,

0: çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.

0: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz. Yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız.
1: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
0: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
2: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
0: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
2: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
1: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Geleceğimizi yakmayalım.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu 20 Ağustos tarihli Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu'nu değerlendirdi. Raporda 10-16 Ağustos döneminde Türkiye'nin günlük ortalama 4400 uçuşla Avrupa'da en yoğun trafik hacmine sahip ülkeler arasında 6. sırada yer aldığını aktaran Uraloğlu, Türkiye'nin Yunanistan, Polonya,

0: Hollanda ve Portekiz gibi ülkeleri geride bıraktığına işaret etti. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin resmen açıklanacak kongre takvimi öncesinde yeni partinin yeni siyasetini ve kurultay sürecine ilişkin soruları yanıtladı. Özel, yeni parti muhalefet olmaktan, kaybetmekten bıkanların partisidir. Kazanmak isteyenler bize oy versin. Biz iktidar olmak için yola çıkmış bir partiyiz, dedi. Alihan Kuriş'e yönelik soruşturmada aranan kardeşi Hilmi Tuna Kuriş ile Erhan Yılmaz'ın eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e tahsisli araçla yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandığı ortaya çıktı. Şahin, aracı bu kişilerin kullandığını basından öğrendiğini savunarak araç kiralama şirketinin sahibi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Jandarma Genel Komutanlığı, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla riskli bölgelerde İHA fotokapan ve kara ekipleriyle denetimlerini sürdürüyor. 17 Temmuz-19 Ağustos tarihleri arasında tedbirlere aykırı davrandığı belirlenen 993 kişi hakkında idari işlem uygulandı. Ankara'daki seri cinayetlerin faili yakalandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul dosyalara yönelik çalışmalar kapsamında Ankara'da 2015'teki 3 cinayet ve 6 öldürmeye teşebbüsle Osmaniye'de 2019'da öldürülen çiftin şüphelilerinin yıllar sonra tespit edilerek tutuklandığını açıkladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin Toroslar Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Kardeş Göçerler etkinliğine katılmak üzere Mersin'e geldi. Kardeş Göçerler etkinliği Mersin'de renkli görüntülere sahne oldu. Kılıçdaroğlu etkinlik alanında vatandaşlarla bir araya gelerek Yörüklerin geleneksel yaşam kültürüne ve dayanışmasına dikkat çekti. Kılıçdaroğlu, yalnızca CHP'nin değil tüm Türkiye'nin dışarıdan ve içeriden gelen tehditlere karşı birlik içinde olması gerektiğini vurguladı. Öte yandan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de burada yaptığı konuşmasında "Partimizi korumak, partimizi kollamak bizim en öncelikli görevimizdir," dedi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Gülnar Büyükeceli Mahallesi'ndeki Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde yol düzenlemesi yaptı. Yoğun kullanılan 1,5 kilometrelik güzergaha 2000 ton sıcak asfalt uygulanırken sürüş güvenliği için trafik işaretlemeleri de yenilendi. MESKİ Genel Müdürlüğü 2026 yılının ilk 7 ayında Teksin Alo 185 çağrı merkezi aracılığıyla vatandaşlardan gelen 320.620 talep, ihbar ve şikayeti kayıt altına aldı. Aynı dönemde 94.644 danışma başvurusu da değerlendirilirken toplam 415.264 çağrı ilgili birimlere yönlendirilerek sonuçlandırıldı. Mersin'in Tarsus ilçesinde sulama kanalında boğulan 25 yaşındaki İngilizce öğretmeni Enes Yaşar, kılınan cenaze namazının ardından Hacı Hamzalı mahallesinde toprağa verildi. Sualtı polisleri girdiği kanalda gözden kaybolan Yaşar'ın cansız bedenine ulaşmıştı. Mersin'de uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Şüphelilerin üstlerinde ve adreslerinde yapılan aramada çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddeyle 2 adet hassas terazi ele geçirildi. 3 kişi uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mersin'in Tarsus ilçesinde kanala düşen genci arkadaşı suya atlayıp yakalayarak kenarda tuttu. Kanala inen itfaiye ekipleri genci kurtardı. Ambulansa alınan genç hastaneye kaldırıldı. Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonunun lig aşaması kura çekimi 27 Ağustos 2026 Perşembe günü yapılacak. Monaco'da bulunan Grimaldi Forum'un ev sahipliği yapacağı kura organizasyonu Türkiye saatiyle 19'da başlayacak.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.

0: Reklam tanıtır.
1: BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
2: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Webasto klima sistemleri iletişim 0537

0: 0537-397-56, 0537-397-56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Erdemli'de teknoloji arayanlar, bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535-524-7658. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
2: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
0: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501-686-4044.
3: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit İletişim 0532-787-1652 0532-787-1652.
4: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
5: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
6: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.

0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
1: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
2: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
1: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
3: Bay Çiçe Büyük Açılış 28 Ağustos'ta kapılarını açıyor. Toptan ve perakende ev tekstili ürünlerinde birbirinden güzel seçenekler sizleri bekliyor.
4: Nevresim takımı 399 lira. 6 metre marka halı 500 lira. Bornoz 299 lira. Çift kişilik battaniye 500 lira.
3: Kuyulup Postanesi'nin 100 metre ilerisindeyiz. Arayın, konum atalım. 0505 082 19 92. Bay Çiçe. Toptan ve perakende ev tekstilinde aradığınız her şey.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara

0: yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz. Yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız.
1: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
0: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
2: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
0: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
2: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
1: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Geleceğimizi yakmayalım.

0: Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya, yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz. Mavi Beyaz Mobilya.
3: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi Beyaz Eşya nokta com'da.
4: İster tıkla, ister uğra.
5: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
6: Gökhan Eğitim Kurumları.
5: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
7: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
8: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
9: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
8: Burada her şey istediğiniz gibi.
7: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
8: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
9: Bilgi ve sipariş için 0505-990-66-25.
10: BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana groseri marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.

0: Bay Çiçe Büyük Açılış. 28 Ağustos'ta kapılarını açıyor. Toptan ve perakende ev tekstili ürünlerinde birbirinden güzel seçenekler sizleri bekliyor.
1: Nevresim takımı 399 lira. 6 metre marka halı 500 lira. Bornoz 299 lira. Çift kişilik battaniye 500 lira.
0: Kuyulup Postanesi'nin 100 metre ilerisindeyiz. Arayın, konum atalım. 0505 082 19 92. Bay Çiçe. Toptan ve perakende ev tekstilinde aradığınız her şey.
2: Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinli Bahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
3: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
4: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
5: Su hayattır. Su hastanesi.
6: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
5: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Anan senin, anan yarın. Baban senin, baban yarın. Bana düşer çekip gitmek. Farz et sevgi, yalan.

0: ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz, yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız. Dikkat edelim. Dikkat edelim.
1: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
0: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
1: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
0: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
1: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
2: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
1: Geleceğimizi yakmayalım. Yakmayalım.
3: Sıcaktan çatlayan topraklar bile yağmuru hasretle bekliyor dostum. Şifasız dertlere tutuldum diye kendini sellere kaptırma dostum. Ömür bir mum gibi eriyip gider. Yüzünde çizgiler belirir dostum. Sanma ki yalancı yıllar söz dinler. Hayatı uçurur, götürür dostum. Şu yeşil yapraklar kışa dayanmaz. Dalında kuruyup dökülür dostum. Gözyaşı dertlerin dermanı olmaz. Bu alemde

Hiç kimsede gerçek aşkın yeri yok. Kimi görsen, kimi sevsen derdi çok. Bu hayatta bize göre sevgi yok. Vazgeç gönül, sen bu tatlı sevdadan vazgeç. Zor bulursun şu dünyada dengini. Sevdi sanır, kaptırırsın kendini. Bir gün olur, nazara çeker kendini. Vazgeç gönül, sen bu tatlı sevdadan.

0: Reklam tanıtım.
1: BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
2: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
3: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.

0: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
0: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
0: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
3: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
4: Sofralarımızın tadı elit şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
5: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için, elit şalgam için.
6: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
7: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0. Yeni dönem başlar,
8: eyvah, yine telaş başlar. Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar okul yolunda doğru.

0: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
1: Yoğunluğa son! Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

olamaz. Yok yok olamaz. İnanmıyorum. Yok olamaz. Yok yok olamaz.

yuvasız kuş gibi kaldım sensiz. Öyle çok dertliyim, ah çaresiz.

yok olamaz, inanmıyorum. Yok olamaz, yok yok olamaz.

yok olamaz. İnanmıyorum. Yok olamaz. Yok yok olamaz. İnanmıyorum. Yok olamaz. Yok yok olamaz.

0: yok olamaz. İnanmıyorum. Nasıl olur böyle birdenbire? Nasıl biter her şey? Nasıl söyle? Daha dün benimle beraberdin. Sevgilim, her şeyim, bir tanemdin. Yuvasız kuş gibi kaldım sensiz. Öyle çok dertli, öyle çaresiz. Bu kadar kolay mı çekip gitmek? Her şeyi bir anda unutabilmek. Her şeyi bir anda...
1: Damar denince, damarın tek adresi.
2: Mersin FM.
1: Hep damar. Full damar.

0: Reklam kazandırır.
1: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Buse.com'dan dev kampanya.
4: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
3: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
4: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında...

0: Brexit'li.
1: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
0: BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana Grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.

İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.

0: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
1: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
2: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koçyiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
3: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
4: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
5: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
6: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
7: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444 69 08.
6: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
8: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü bu

0: Damama kasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
0: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz. Yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız.
1: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
0: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
2: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
0: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
2: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
1: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Geleceğimizi yakmayalım.

0: Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
1: Moranlar Fiat Yetkili Servisinde yaz kampanyaları başlamıştır. 1.4 fire benzinli motorlu Fiat araçlarda trigger seti değişimi, orijinal yedek parça ve işçilik dahil sadece 14.999 lira. Fiat Moranlar Otomotiv. Bilgi ve randevu için Mezitli 0324 359 42 42. Tarsus 0324 614 28 çift 0. Şeffaf servis anlayışımızla ne için ne ödediğinizi bileceksiniz.
2: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
3: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
4: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
5: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
6: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
5: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
7: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli, Merkez Mahallesi, üst geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
8: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
9: Bay Çiçe Büyük Açılış 28 Ağustos'ta kapılarını açıyor. Toptan ve perakende ev tekstili ürünlerinde birbirinden güzel seçenekler sizleri bekliyor.
10: Nevresim takımı 399 lira. 6 metre marka halı 500 lira. Bornoz 299 lira. Çift kişilik battaniye 500 lira.
9: Kuyuluk Postanesi'nin 100 metre ilerisindeyiz. Arayın, konum atalım. 0505 082 19 92. Bay Çiçe. Toptan ve perakende ev tekstilinde aradığınız her şey.
11: Yeni dönem başlar, eyvah, yine telaş başlar.
12: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar okul yolunda doğru tercih.

0: Neyi biz yaparız? 233-66-55.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Fırat'la Damardan Kalbe başlıyor.
1: Damardan kalbe.
0: Fırat'la Damardan Kalbe başlıyor.

0: Dinledikçe iz bırakan şarkılar bu programda.
1: Fırat yayında.
2: Efendim herkese selamlar, saygılar, iyi akşamlar dileklerimizle. Bendeniz Fırat, Fırat'la Damardan Kalbe programı her zaman olduğu gibi başlamış bulunmakta. Sizlerle birlikte olacağız. Yine birbirinden güzel şarkılar var listemizde, hazır mıyız? Hazırsanız başlayalım o zaman. Çaylar, kahveler alınsın. Bizim programda sadece çay ve kahve içilir, ona göre haberiniz olsun. Güzel bir şarkı gelecek ilk olarak. Doğuş radyonuzda sizlerle buluşacak sevgili dostlar. Çocukluk etmeyesin o güzel yorum ile sizlerle olacak. Bu güzel şarkımız evlerinde, işyerlerinde, araçlarında sesimize kulak veren tüm dinleyicilerimize armağan edelim. İyi akşamlar, kolay gelsin dileklerimizi gönderelim çalışanlarımıza. Mesaide olanlara hayırlı işler, bol kazançlar olsun. Efendim sizler şimdi ne yapıyorsunuz? 0553-714-94-96 0553-714-94-96'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya başlıyorsunuz. Az sonra bu güzel şarkı sonrasında sizlerden gelen mesajları paylaşmaya başlayacağız.
3: Senden çok uzaklardayım aslında yanındayım.
2: Ya şöyle bir maziye gidelim değil mi? Her şarkıda bende bir hatıra var arkadaşlar. İşte bu şarkıda da bir hatıra var. Dinleyelim, eskilere gidelim bakalım. Doğuş, çocukluk etme radyonuzda sizlerle. Sonrasında burada olacağız.
1: Fırat yayında.
4: Eyvallah. Mersin efendim.

Hazıl ama güzel bir şarkı değil mi? Geçmişlere götürdü bizleri. Hani diyorum ya, bazen böyle takıntılı bir şarkılarım oluyor benim. Bu şarkıyı da zamanında ne takmıştım var ya, döndürüp döndürüp dinliyordum abi. Her şarkıda bir anı var. Her şarkıda bir özlem var değil mi? Şarkılar dinlenince aklımıza direkt o anılar geliyor işte. Devran Çağlar'la devam edeceğiz. Var ya, bu program bomba gibi bu akşam, yine bomba gibi şehrin göbeğine düşecek arkadaşlar, hazırsanız işte ufak ufak başlıyoruz. Yener abim Sadek Şarkılar Ömrüm Olan, eşim Kürşat Öze Armağan olsun, seni öyle çok seviyorum ki sensizlik çok zor geliyor demiş sevgili kardeşimiz. Yener, bu parça Hasan parçası, kardeşim Recai Sözay'a gelsin. Eski gibi güzel oturdu, mutlu günler gelecek inşallah demiş sevgili Kazım Çevik. Yayınlar, ben Seda Çalışkan. Sıradaki şarkılar Ömrüm Eşim Tuğra Çalışkan'a armağan olsun.

0: Çok seviyorum sevgilim diyerek mesajını noktalamış dinleyicimiz. Eğer şimdi arkadaşlar bir ayrılığın izini hala taşıyorsanız var ya, bu şarkıda mutlaka kendinizden bir parça bulacaksınız. Şimdi volümleri yükseltiyoruz. Hep birlikte bu güzel yorumu dinliyoruz. Devran Çağlar bana ondan bahsetmeyin diyecek.
1: Fırat'a selam, damara devam.
2: Yürü be, Allah'ına kurban.
3: Mersin FM 104.6.

0: Vallahi severim Devran abi. Canını yediğim adam var ya. Çok severim gerçekten. Mükemmel şarkısıyla sizlerle buluştu sevgili dostlar. Devam ediyoruz. Nasıl şarkılar ama? Şimdi güzel bir şarkı daha gelecek şimdi. Allah'ım yarabbim. İyi akşamlar abi. Ben Mutan Gülşen Mülayim. En dipteyken de en zirvedeyken de daima seninle olacağım. Sen benden eksik olma yeter ömrüm. Eşim Ümit Mülayim'e sıradaki şarkılar gelsin demiş. Merhaba, sıradaki şarkı Silivki'de bulunan Resulcan Şahin'e armağan olsun demişler. Fırat'ımı yayınlar, ben Kürşat Öz. Sıradaki şarkılar değerli büyüğüm dayım İsmail Ekinci, Mustafa Alpaltun. Kardeşim Doğan Demir Yılmaz, dostlarım Recep Düceler, Hakan Çatan, Nebi Kalle, Semih Tekin, Can Göçmen, Hasan Hüseyin Deniz, Harun Can Yurt, Murat Ersin Barış, abilerim Şafkar Ozan, Acun Karal ve Burak Demir'e armağan olsun demiş.
1: Çektim

Çaresizlik ne demek? Biliyor musun? Her gece sarılıp yastığa, ağlamak, yalvarmak, haykırmak Allah'a. Al canımı diye. Söz vermiştim, biliyorum. Hasretinden ölüyorum. Tutamadım, bozdum yeminimi. Yanına geliyorum.

nasıl bir aşktır var ya. Senin kalacağına söz verdim aşkım. Söz. Vallahi efsane şarkılar ardı ardına bomba gibi düşmeye devam ediyor. Şimdi evlerinde, işaretinde, araçlarında bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize selamlar, iyi akşamlar dileklerimizi gönderelim. Mutfaklarda, balkonlarda bizleri dinleyen dinleyicilerimiz var. Selamlar olsun sizlere.

Hadi bakalım, balkonda dinleyenler çayınızın fotoğrafını çekin atın. İyi akşamlar, kolay gelsin Fırat. Sıradaki en güzel şarkılar Canım Oğlum Aslan Parçası, Gözümün Nuru Recai Söze'ye ve Sana Gelsin demiş. Teşekkür ediyorum annem, benden de sana ve tüm sevdiklerine armağan olsun. Var ya, bizi hiç unutmuyor, her daim oğlu gibi görüyor var ya. Müfide annem, selamlar olsun kendisine. Evet, oğlumun tüm değerli...

0: Şimdi gururunu bir kenara bırakıp acısını saklayan bir adamın hikayesini anlatan bir şarkı dinleyeceğiz.
1: Aşk değil.
0: Vallahi çok fena var ya.
1: Bir oyundu demiş.
0: Ayrılığın ardından yaşanan pişmanlık, özlem, kırgınlık. Kendisine az yorumuyla Ağrı Susam sizlerle olacak sevgili dostlar. Bazen en de ağır sözler söylenemez. Sadece bir şarkı da istedilir. İşte o şarkı da bu şarkı abi.
1: Eser senin eserin.
2: Benim
1: sevin,
2: naiz
1: arim sevin.
0: Bak bir erkek ağlıyor Ağrı Susam radyonuzda sizlerle sevgili dostlar. Sonrasında kısa bir reklam arası, reklamlar sonrasında şovumuz devam edecek.
3: Mersin efendim.
4: 104.6.
3: Fırat'a selam, damara devam.
5: Aho lan aho aho, ben ölüm ben ölüm lan.
6: Ver coşkuyu kolonlara, ver coşkuyu hacı.

zaferini. Eser senin eserin. Sevin ey zalim sevin. Bak bir erkek ağlıyor. Geceden ta sabaha resmine baka baka hayatımda ilk defa

0: bir erkek ağlıyor.
1: Fırat'la Damardan Kalbe reklamlardan sonra devam edecek.
2: Damardan kalbe.
3: Reklam kazandırır.
1: Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
4: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
6: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
7: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
8: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
7: Burada her şey istediğiniz gibi.
6: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
7: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
8: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
1: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, Çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 440

0: 44 69 08.
1: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
3: Su hayattır. Su Hastanesi.
4: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
3: Su hayattır. Su Hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
5: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
6: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
7: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
6: Yok kelimesi Omega Yapı'da yok.
8: Omega Yapı'da yaz kampanyası başladı.
9: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
8: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
10: Cumartesi pazar açık olan
6: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
10: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
11: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
12: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
13: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
14: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinli Bahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
15: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
16: Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor.
17: Fırat'la Damardan Kalbe.
18: Dinlediniz mi reklamları arkadaşlar? Şimdi bu reklamları dinliyorsunuz ya. Hani ihtiyacınız olduğu zaman ne yapıyorsunuz? Firmaya gideceksiniz. Radyodan duyduk geldik diyeceksiniz ki namımız yürüsün abi. Yoksa bizler burada olmayız ha, haberiniz olsun. Var ya, şimdi bomba gibi bir şarkı gelecek şimdi. Ciğerleri yakmaya devam edeceğiz. Sevgili Hasan kardeşimiz şu anda radyo başında bizleri dinliyor. Televizyoncu Kamil'den sevgili Hasan dostum. Kardeşim çok severim kendisini. Allah Allah demiş. Yürü be, yaktın yıktın demiş. Yine kral. Büyüksün demiş sevgili kardeşim. Eyvallah, selamlar olsun. Vallahi amacımız o abi. Yakacağız ortalığı. Hiç affetmem var ya, yakarım. Diğerleri yakarım, parçalarım abi. Öyle güzel şarkılar var ki listemizde. Devam ediyoruz sevgili dostlar. Şimdi bakalım mesajlarımıza. Ayşegül Durmuş'tan canı gibi sevdiği Zehre, sıradaki şarkılar armağan olsun demiş. Arkanda dağ gibi annen var. Gülem diyerek mesajını sonlandırmış. Kolay gelsin Fırat abi. Sıradaki en güzel şarkılar Aslan abim Recai Söze'ye gelsin. Ben her ne koşulda seni seçeceğim çünkü benim her benim için her şeyin en iyisini yapan ve herkesten daha narin seven tek kişi abim demiş sevgili kardeşimiz. Abi şimdi şarkının güzelliğine bir bakar mısın var ya. Şimdi volümler yükselecek. Her neredeyseniz volümleri yükseltin abi. Kalede misiniz? Yükseltin abi. Yüksek bir yerde misiniz? Şehir manzaralı. Yükseltin abi. Hep birlikte bu güzel şarkıyı dinleyeceğiz. Yanmış bir yürek var diyecek Yavuz Taner. Hep birlikte bu güzel yorumu dinleyelim. Sonrasında burada olacağız.
19: Fırat'a selam, damara devam.
20: Yürü be, Allah'ına kurban.

0: Ölümler yüksek mi? Haydi o zaman bak şimdi giriyor şarkı.
1: Allah Allah!
2: Mersin FM 104.6.
3: Arabesk'in tek sorumlusu Fırat yayında.
4: Yürü be! Allah'ına kurban!
5: Ver coşkuyu kolonlara, ver coşkuyu hacı.

0: Var ya çok güzel bir şarkıdır var ya, çok severim. Şimdi diyeceksin abi hiç sevmediğin şarkı yok. Ben severim abi, çaldığım şarkıları da hepsini severim. Şimdi size bir şarkı dinleteceğim var ya. Çok fena bir şarkı var ya, çok fena. Neden mi fena? Bir zamanlar çok değer verdiğim, sevdiğim bir insan bu şarkıyı bana hitafen armağan etmişti. Bu şarkıyı dinledikçe aklıma biz geliyoruz demişti. Çok fena bir şarkı.
1: Bütün kalplere sadece bir şarkı.
0: Şimdi ne yapacağız? Hep birlikte bu güzel şarkıyı dinleyeceğiz ama öncesinde mesajları paylaşalım. Ben Zeynep Alış, sıradaki şarkı Canım Oğlum Paşam Mert Alış'a armağan olsun, seni çok seviyorum demiş dinleyicimiz. Merhaba, ben Gamze. Gamze Yeni, Silifke'de bulunmaktayım. Sıradaki şarkı canımdan sevdiğim Ferdi Zorba'ya gelsin, seni çok seviyorum demiş. Koçak'tan Arif Aydın abime gelsin. Azer Bülbül'den Yar Gelecek şarkısını istemişsiniz ama şarkı istemeyin abi bizden. Şimdi niye diyeceksiniz? Yetiştiremeyiz şimdi. Her mesaj atan şarkı isterse sabaha kadar yayın yaparız, haberiniz olsun. O yüzden biz çalıyoruz, sizler sıradaki şarkıları armağan ediyorsunuz. Abi şimdi ciğerleri yakacak bu şarkı var ya, ciğerleri yakacak. Bakın dinleyin. Ümit Besen, Müzikli Bir Masal. Radyonuzda sizlerle sevgili dostlar, sonrasında burada olacağız. Volümler yükselsin. Dinleyin bakalım bu şarkıyı. Nasıl bir şarkıymış görün.
2: Fırat'a selam, damara devam.
3: Yürü be! Allah'ına kurban.

0: neler. Bezekli bir mazhar oldu aşkımız. Sevdayı anlatan, bu aşkı yaşatan, hüzünlü bir şarkı oldu aşkımız.
1: Bir zamanlar büyük umutlarla başlayan ama geride sadece güzel anıları kalan bir aşkı anlatan bir şarkı. Kimi zaman bir şarkı koskoca bir hayatın özeti olur. İşte o şarkı da bu şarkı arkadaşlar. Bu aşkı
2: yaşatan Allah'ım yarabbim, devam ediyoruz.
1: Durmak yok. Hazır mıyız? Güzel bir Ercan Turgut yorumuyla sizleri baş başa bırakacağım. Öncesinde mesajları paylaşalım. İyi yayınlar, iyi akşamlar. Ben Nelise Duru Çelik. Sıradaki şarkılar canımın diğer yarısı yakışıklı babam Kadir Çelik'e gelsin. Seni çok seviyorum babacığım diyerek mesajını sonlandırmış. İyi yayınlar diyelim. Sıradaki şarkı ismini sayamadım. Dostlarıma gelsin. Babam Nejat İzmirli, Suat Teker, Fuat Teker, Hasan, Çağatay Topal, Doğan Demir Yılmaz, Behzat Demir Yılmaz için sıradaki şarkılar gelsin demişler. Sıradaki aşk şarkıları Mert Alış'tan değerli abim Mazhar Köre ve onun kıymetlisi Şule Bozdoğan'a gelsin demiş. Vallahi şöyle bakıyorum var ya, bugün hiç aşk şarkısı yok gibi sanki var ya.
2: Fena fena.
1: Efendim, o güzel şarkı sonrasında çok kısa bir reklam arası sizlerle birlikte olacak. Reklamlar sonrasında son saatimizde karşınızda olacağız. Vallahi namaz zaman nasıl akıp geçiyor var ya, hiç anlamıyoruz. Bir saat nasıl geçti? Nasıl geçti? Söyleyin bana, nasıl geçti abi? Selamlar, iyi akşamlar dileklerimizi gönderelim şu anda. Şu dakikada sesimize kulak veren tüm dinleyicilerimize iyi akşamlar olsun efendim.
3: Selam, damara devam.
4: Yürü be, Allah'ına kurban.
5: Mersin efendim. 104.6.

0: Fırat'la Damardan Kalbe reklamlardan sonra devam edecek.
1: Damardan kalbe.
2: Reklam tanıtır. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
3: SML Restoran ve Catering.
4: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
3: 0533 974 45 90.
4: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
3: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45-90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
5: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
6: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
7: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
2: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 40 44.

0: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı

0: Avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
2: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
3: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240, Mersin.
4: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
5: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
6: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
7: Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor.
8: Fırat'la Damardan Kalbe.
9: Şimdi reklamları dinledik sevgili dostlar. Az önce reklamlar girerken Fırat'la Damardan Kalbe devam edecek, girmesi lazımdı ama işte unuttuk var ya. Ne oldu, reklamlardan sonra devam edecek girdi, devam ediyor girdi. Ardı ardına böyle rezil rüsva olduk. Neyse, artık onu montajla halledeceğiz çünkü. Selami Yayınlar abi, Silifke'de bulunan Sibel. Canım annem Sema, seni çok seviyorum canımın içi. Beni merak etme, iyiyim demiş. Ellerini öperim, kendine dikkat et diyerek mesajını sonlandırmış. İyi akşamlar, sıradaki şarkılar beni bana sevdiren, yüreği gibi gözleriyle mesleden can eşim Mustafa Çalışkan'a gelsin demiş. Seni çok seviyorum diyerek mesajını sonlandırmış.

Ben Ayşegül Durmuş. Dost dediğin ya senin gibi olmalı ya da olmamalı. Sadık şarkı Şule Bozdoğan'a armağan olsun demiş dinleyicimiz. Tavernemizin babası Cengiz Kurtoğlu ile sizleri baş başa bırakacağız. Elveda sevgilim diyecek. Sonrasında buradayız sevgili dostlar.

Efendim birlikteliğimiz devam ediyor. Ferdiciler hazır mı ferdiciler? Hay o zaman. Şimdi az sonra bu güzel şarkıyla sizleri baş başa bırakacağız. Selamun aleyküm demiş dinleyicimiz. Aleyküm selam diyelim. Abi ben Ahmet Han Karal. Sıradaki şarkı canım babam Acun Karal. Değerli abilerim Ömür Kara, Şafer Ozan, Mehmet Ali Güçlü, Bekir Kayhan, Yılmaz Doğan, Durasan Say, Doruk Üşenmez, Yunus Emre Tokyürek, Necati Yörük, Adnan Yörük ve sana armağan olsun demiş. Sevgili dinleyicimiz teşekkür ediyoruz. Benden de sizlere armağan olsun. İyi akşamlar. Uzun bir süredir yanımda olmak yerine Silifke'de bulunan bir tanecik sevgilim Recaik Söze yasadaki şarkılar armağan olsun. Seni çok seviyorum demiş dinleyicimiz. İyi akşamlar biz Emine, Ayşe ve Toprak Savaş Çalışkan kardeşler sadık şarkılar. Canım babamız Mustafa Çalışkan'a gelsin. Sen bizim ilk göz ağrımızsın. Seni çok seviyoruz. Kendine iyi bak demiş dinleyicimiz. Günah kimin anlarsın bir... Söyleyecek söz yok. Her şeyi Tanrı bilir. Suç kimin, günah kimin. Anlarsın bir gün gelir. Ferdi Tayfur Radyomuzda sizlerle sevgili dostlar. Olmasa derdimi söyler miydi Ferdi abimiz diyoruz ve Ferdi Tayfur'la sizleri baş başa bırakıyoruz.

0: ceket. Sen aldırma, giderim uzaklarda yaşadığımı.
1: Güzel bir Ferdi Tayfur şarkısı dinlettik sizlere sevgili dostlar. Devam ediyoruz birlikteliğimize. İbrahim Erkal alacak sırayı. Bakalım mesajlarda nerede kalmıştık? Her şeyim oğlum, mis kokulum, seni çok seviyorum, sadık şarkı canım oğlum. Kerem Kaçar'a arkadaşları Fuat Suat, Tarık Akan, Orhan Akıncı ve Kemal Yanar'a armağan olsun demiş dinleyicimiz. İyi akşamlar. Tutsaktan yarınlara sadık tüm şarkılar gelsin demiş dinleyicimiz. Şimdi bir mesajımız var. 20.05'te göndermiş ama en son mesajını 20.03'te attım. 20.13'te atmış. Defalarca gönderdiği için bu saate kaldı mesajı okumak için. Hayırlı akşamlar yayınlar sadık şarkı kardeşim. Sertan Ünal'a gelsin. Beni sevdiğini söyle. Evet, ablam var, bunu sakın unutma diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. İbrahim Erkal'la sizleri baş başa bırakacağız. Sen aldırma diyecek, sonrasında buradayız. Sen aldırma.
2: Fırat'a selam, damara devam.

Sen aldırma. İbrahim Erkal radyonuzda sizlerle buluştu sevgili dostlar. Devam ediyoruz birlikteliğimize. Vallahi güzel bir imparator yorumu gelecek şimdi. İyi yayınlar, hayırlı akşamlar. Ben Nurhan Toklucu. Sıradaki şarkı kıymetli evladım, gözümün nuru Kadir Çelik'e gelsin demiş sevgili annemiz. İyi akşamlar kardeşim. Sıradaki parça oğlum Veli.

Çelik ve tüm arkadaşlarına armağan olsun selamlar demiş sevgili Hüseyin abi. Selamlar, iyi akşamlar dileklerimizi gönderelim kendisine. Sıradaki şarkı annem. Seni çok seviyorum, iyi ki varsın, iyi ki benim annemsin. Bu sıradaki şarkı hem anneme hem de Nari'den Sibel abla ve Sema ablaya gelsin, sizleri çok seviyorum demiş dinleyicimiz mesajında. O zaman İmparator yorumuyla sizleri baş başa.

0: Arabesk'in tek sorumlusu Fırat yayında. Harbiden'e göre değil, harbiden arabesk.
1: Baba, büyüksün.
2: Eyvallah.

0: Fırat'la Damardan Kalbe reklamlardan sonra devam edecek.
1: Damardan kalbe.
2: Reklam kazandırır.
3: Moranlar Fiat Yetkili Servisinde yaz kampanyaları başlamıştır. 1.4 fire benzinli motorlu Fiat araçlarda

0: her seti değişimi, orijinal yedek parça ve işçilik dahil sadece 14.999 lira. Fiyat Moranlar Otomotiv. Bilgi ve randevu için Mezitli 0324 359 42 42. Tarsus 0324 614 28 çift 0. Şeffaf servis anlayışımızla ne için ne ödediğinizi bileceksiniz.
1: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
2: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51, 326 90 12, 624 34 34.
6: Bay Çiçe Büyük Açılış 28 Ağustos'ta kapılarını açıyor. Toptan ve perakende ev tekstili ürünlerinde birbirinden güzel seçenekler sizleri bekliyor.
7: Nevresim takımı 399 lira. 6 metre marka halı 500 lira. Bornoz 299 lira. Çift kişilik battaniye 500 lira.
8: Kuyuluk Postanesi'nin 100 metre ilerisindeyiz. Arayın, konum atalım. 0505 082 19 92. Bay Çiçe. Toptan ve perakende ev tekstilinde aradığınız her şey.
9: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
10: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle. Eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
11: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
12: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
13: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
14: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
15: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
16: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444 69 08.
15: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
17: Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336

0: 75.
1: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli, Merkez Mahallesi, Üst Geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor. Fırat

Efendim son reklam kuşağımızı geride bıraktık. Devam ediyoruz birlikteliğimize. Fırat'la Damardan Kalbe programı tüm hızıyla devam ediyor. Son yarım saatimize girmiş bulunmaktayız. Güzel bir Seda Sayan şarkısı dinleteceğim sizlere. Şimdi mesajlarımıza bakalım. Şöyle bir hatırlatmam olacak. Bugün mesajlarımız çok yoğun arkadaşlar. Şu dakika itibariyle şöyle bakacağım en son gelen mesajımıza. Bu dakika itibariyle mesaj göndermeyin. En son gelen mesajı hafızama yazdım, onu okuyacağım. Ondan sonra gelenleri okumayacağım. Haberiniz olsun, sonra alınmayın mesajımı okumadım diye. Hani atmayın yani. İyi yayınlar, ben Mustafa Yıldırım. Sıradaki şarkılar Aslan kardeşim Fuat Suat Teker. İkizlerimize gelsin. En güzel günler hep sizin olsun demiş sevgili kardeşimiz. İyi yayınlar, iyi akşamlar. Sıradaki şarkı Hayat Arkadaşım Hasretim Kadir Çelik'e armağan olsun. Seni çok seviyorum. Aslan eşim diyerek mesajını sonlandırmış. İyi akşamlar, ben İlksen Demir Yılmaz. Sıradaki şarkı İlk Aşkım Aslan Babam Duman Doğan'a armağan olsun demiş. İyi yayınlar Fırat Bey, ben Fatma Çelik, canım oğlum ve İlhan Çelik İçin sıradaki şarkılar gelsin. Seni çok seviyorum bir tanem diyerek mesajını sonlandırmış Fatma ablamız. Bir mesaj daha paylaşalım. İyi akşamlar Fırat abi. Sıradaki şarkı canımdan çok sevdiğim canım eşim Semra Gezici'ye armağan ediyorum. Seni her şeyden çok seviyorum dünyam diyerek mesajını noktalamış sevgili kardeşimiz. Seda Sayan'la sizleri baş başa bırakacağız. Bekleme artık diyecek. Sonrasında buradayız sevgili dostlar.

0: güzel bir Seda Sayan şarkısı radyonuzda sizlerle buluştu sevgili dostlar. Devam ediyoruz birliklerimize.
1: Allah'ım yarabbim.
0: Şarkının efsanesi geliyor şimdi. Kamuran Akkor çekinmeden gel diyecek. Bakalım mesajlarımızda nerede kalmıştık? İyi akşamlar Fırat abi, ben Mazhar Kör. İsmini duyunca kalbimin ritmini değiştiren canımın içi Şule Bozdağ'ına sıradaki şarkılar gelsin demiş. Gelsin o halde. Selam iyi günler, ben Mutan Yörükoğlu. Salih Yeşil sıradaki parça dostlarım Şeymus Gizci, Nebi Kalle, Ali Talil, Ali Bışkı, Hasan Çatan, Mustafa Maraz, Semih Reşat Yüceler, Apo Taş, Sevkan Sular, Okan Okay, Mesut Demir, Hasan Barış ve tüm tanıdıkları armağan olsun demiş sevgili dinleyicimiz. İyi akşamlar, kolay gelsin güzel insan Fırat. Ben Memduh Sözay. Sıradaki en güzel şarkılar canımın parçası oğlum Recai Sözay'a ve sana gelsin, güzel ailene gelsin demiş. Teşekkür ediyoruz, bizden de sizlere armağan olsun. Tüm radyonuzun çalışanlarına ve oğlumun tüm arkadaşlarına armağan olsun demiş Memduh abimiz. Ben Mersin'den Süleyman Yeşilyurt. Sıradaki tüm şarkılar Silifke'de bulunan abim Lokman Yeşilyurt. Değerli dostları İsmail İkinci, Mustafa Alpatun, Burak Temel ve kardeşleri Uğurcan Yılmaz, Burda ve Sertan Ünal, Veli Aslan ve Mazhar Köre gelsin. Yayınlar ve kolay gelsin demişler. Teşekkür ediyoruz. Selamlar olsun sizlere.
1: Haydi volümleri yükseltelim abi.
0: Yağmur'un akor gelecek şimdi. Çekinmeden gelecek. Mükemmel yorumuyla radyonuzda sizlerle buluşacak sevgili dostlar. Sonrasında buradayız.

0: Yağmur'un Akkoş. Vallahi efsaneyorum ile sizlerle buluşun sevgili dostlar. Devam ediyoruz birlikteliğimize. Ya nasıl geçti zaman var ya. Az kaldı şimdi. 13 dakikamız kalmış var ya. Normal şartlar altında iki tane şarkım var. Mine Koşan haricinde. Yetiştirebilirsem çalacağım. Ha, yetiştiremezsem de yine çalacağım. Çalarım ben yani. Zamanı geçiririz abi, sıkıntı yok. Güzel bir Mine Koşan şarkısı gelecek. Bak şimdi şarkıya bak, bak, bak. Geliyor. Bak, geliyor.
1: Allah'ım ya Rabbim! Allah Allah!
0: Nasıl ama? Kopuyoruz mu? Ben Mersin Mutan, Ali Acar, Silifke'deki oğlum Murat Acar için sıradaki şarkıyı istiyorum. Arkadaşları Hasan Basri ve diğer arkadaşları için armağan olsun demiş dinleyicimiz. İyi akşamlar, ben Mehmet Aşıkbay. Sıradaki şarkı Silifke'de olan Suat Nalbant, Abdülkadir Erdoğan, Recai Sözay, Ahmet Nalcı, Recep Altuner, Emre İspenoğlu, Ahmet Gökaslan ve Ahmet Kahveci için sıradaki şarkılar gelsin demiş dinleyicimiz. İyi akşamlar, ben Arsel Alçan. Sıradaki şarkı değerlim Ali Şani Alşan'a, Arif Aydan ve Çağlan Urum'a armağan olsun demiş. Sıradaki şarkı tüm aşk şarkıları Mert Alış'tan değerli abim Mazhar Küre ve onun en kıymetlisi Şule Bozdağ'a gelsin demişler. Neyse yayınlar, ben Mazhar Küre. Sıradaki şarkıda can dostum Mustafa Zehir, sevdiceği Ayşegül Durmuş'a ve kalbime tat kuran hayatımın anlamı Şule'me gelsin ve sana gelsin demiş. Teşekkür ediyorum, benden de sizlere armağan olsun sıradaki tüm güzel şarkılar. Sevgilim bu aşka yazık olacak. Mine Koşan. Haydi o zaman volümleri yükseltelim abi. Hep birlikte bu güzel yorumu dinleyeceğiz. Sonrasında burada son iki şarkımız kaldı bak. Normalde bir şarkı kaldı ama bir tane de benden olacak.

0: hem sana hem bana yazık olacak. Allah'ını severim Mine ablam. Allah Allah. Efendim devam ediyoruz birlikteliğimize. Son iki şarkımız kaldı. Son iki şarkı bakın. Az sonra bu güzel şarkının paylaşımını Instagram'dan ve TikTok'tan paylaşacağız. Instagram'dan takip etmek isteyenler radyocu _Firat. TikTok'tan takip etmek isteyenler direkt radyocu Firat yazdıktan sonra takip edebilirsiniz. Şimdi az sonra bu güzel videoyu paylaşacağım. Selamlar olsun.
1: Allah'ım ya Rabbim, Müslüm Baba geliyor şimdi. Hazır mıyız?
0: Selam, iyi akşamlar. Ben Kıymet Çetin. Sıradaki tüm güzel şarkılar Biricik kızım Çağla Nur'a armağan olsun. Emi, seni çok seviyorum anneciğim diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Merhaba Fırat, kolay gelsin. Yayınlar sıradaki parça Orhan'dan İsmet Fırat'a gelsin. Ve tüm arkadaşların armağan olsun, selamlar demişler. Merhaba Fırat, iyi akşamlar. Sıradaki parça Biricik kardeşim Orhan'a gelsin. Bazen hayat en büyük darbeyi vurduğunda gerçekten hayata başlamış olursun demiş dinleyicimiz. Aşkıma bir... Yayınlar Mutlan, selamlar. Sıradaki şarkılar bir tanecik yeğenim İlmi Dorum için gelsin demiş dinleyicimiz. Bir mesaj daha paylaşalım. Ben Ayşegül Durmuş, sıradaki bütün güzel şarkılar Şule ve Mazhar'a armağan olsun demişler. Sen beni ben gibi... Haydi Müslümanlar, volümleri yükseltiyoruz. Müslüm Baba söylesin, damarcılar dinlesin diyoruz ve Müslüm Baba ile radyonuzda sizleri baş başa bırakıyoruz. Haydi bakalım!
2: Fırat'a selam, damara devam.
3: Yürü be! Allah'ına kurban!

Ölürdüm uğruna. Ölürdüm inan. Müslüm Baba radyonuzda sizlerleri sevgili dostlar. Devam ediyoruz. Son şarkımız. Var ya bitiyoruz artık, gidiyoruz. Bu güzel şarkıyla kapanışımızı yapıp Allah'ın izniyle gideceğiz inşallah. Sibel Can gelecek. Beni sevmedin belliydi zaten. Şimdi az önce video çekmiştim ya. Boşa gitmiş var ya. Bu kadar olmaz. Bu kadar olmaz var ya. Bak şarkının güzelliğine bak abi. Şimdi son gelen mesajları, son kalan mesajları paylaşacağız ve bu güzel şarkımızla birlikteliğimizi sonlandıracağız. İyi akşamlar, sıradaki en güzel şarkılar Doruk Üşenmez'den Ali Rıza Üşenmez'e, Erol Üşenmez, Ömür Kara, Onur Toy, Mehmet Ali Güçlü, Cihan Çakı, Burak Çetin, Kaya Cunkaral, Samet Gök, Seyfettin Tokmak, Recep Görücü, Ahmet Gökçe, Şavker Ozan, Veli Kızılkaya, Çağatay Topal, Metin Şahin, Duras Ansay ve Reşat Yücelere armağan olsun demiş dinleyicimiz. İyi yayınlar, mutluluklar, selamlar. Sıradaki şarkılar Aslan, oğlum, Hilmi Doruma ve yanında bulunan arkadaşlara gelsin demişler. Selamünaleyküm demiş dinleyicimiz. Aleyküm selam dileklerimizi gönderelim. Ben Narahat'ın Değmen. Sıradaki güzel şarkılar Aslan yeğenlerim, İkizler Suat ve Fuat için gelsin. İyi yayınlar kral demiş. Teşekkür ediyoruz. Selamlar olsun. Bir gün gideceğim. İyi yayınlar, ben Perihan Üşenmez. Sıradaki güzel şarkılar benim için çok değerli olan abim Doruk Üşenmez'e, ayrıca onun sevdiği, değer verdiği bir tanecik yengem Münevver Üşenmez'e gelsin demiş dinleyicimiz.

Efendim son şarkımız dedik ve Sibel Can'la sizleri baş başa bırakacağız son olarak. Yarın yine saatler 20'yi gösterdiğinde aynı frekansla sizlerle birlikte olacağız. Görüşünce dek hepinize selamlar, saygılar, hoşçakalın, Allah'a emanet olun diyelim. Bizi Instagram'dan ve TikTok'tan takip etmek isteyen dinleyicilerimiz Radyocu _Firat Instagram adresimiz, Radyocu Firat'ta TikTok adresimiz arkadaşlar. Az sonra bu videoyu eğer şu an kayıt alıyorsa çekeceğim, paylaşacağım az sonra. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun. Radyonuzun başından hiçbir yerde ayrılmayın. Birbirinden güzel şarkılar sizlerle buluşmaya devam edecek. Allah var ya, size bir şey söyleyeyim mi? 7 dakika programa takmışız. Neyse, Allah'tan patron dinlemiyor, karışmıyor yani. Benim bir özgürlüğüm var. Ben yaparım abi. Güzel şarkı patronumuza da armağan olsun.

Gezegen Tavernası'na hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Programa başlarken sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyor, mutlu bir gecenin başlangıcında tüm çiftleri dansa davet ediyorum.

hani hiç bitmez de bizim sevgimiz. Ne yazık bozuldu aşk yeminimiz. Desene sevgilim,

yarar gibi geçtim acılardan. Bir kilit yüreğimde, bir demir kapı. Kuş uçmaz, kervan geçmez bir yerlerdeyim. Belki de aşk dediğin böyle.

sarar gibi geçtim acılar yar. Bir kilit yüreğimde, bir demir kapı. Kuş uçmaz, kervan geçmez bir yerlerde. Belki de aşk dediğin böyle olmalı.

Sensizlik bir ok gibi canıma saplanmalı. Coşmalı yanar dağlar, kasırganlar kopmalı. Aşkın bir zehir gibi kanımda dolaşmalı.

0: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz. Yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız.
1: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
0: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
2: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
0: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
2: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
1: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Geleceğimizi yakmayalım.

Gözlerin gözlerimden sanki bir şey saklıyor. Sanki bir şey saklıyor. Gizleme ne olursun.

Seni sensiz yaşamak en kötü kader olsa gerek. Ey benim hasret kokan sevgilim, bu ayrılığa dayanır mı yürek? Gel desem gelemezsin biliyorum. Ama ben seni yaşıyorum.

vicdanınla baş başa. Dinle kalbinin sesini dinle. Anlatır beni sana. Anlatır beni sana.

0: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz, yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız. Dikkat edelim. Dikkat edelim.
1: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
0: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
1: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
0: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
1: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
0: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
1: Geleceğimizi yakmayalım.

Ne tesellisi var ne de çaresi. Susmayı bilmiyor kalbimin sesi. Günü olmayan bir hasret gecesi. Sensizlik bu, başka bir şey değil. Ne tesellisi var ne de çaresi. Susmayı bilmiyor kalbimin sesi. Günü olmayan bir hasret gecesi. Sensizlik bu, başka bir şey değil. Ne tarifi mümkün, ne anlatması. Bitmek bilmeyen bir sarhoşluk. Dinmek bilmeyen bir iç yarası. Sensizlik bu, başka bir şey değil. Çaresizlik hiç kalır, anlatılır gibi değil. Sensizlik bu, başka bir şey değil. Sensizliktir bu, sensizliktir bu. Sensizlik bu, başka bir şey değil.

Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler başlıyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.

Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Yaklaşık 3 saat boyunca birbirinden güzel şarkılar dinleyeceğiz sizlerle. Nazlı çiçeği. Katkılarından dolayı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine de teşekkürlerimi gönderiyorum. Bugün çalacağım en güzel şarkıları da kendilerine armağan ediyorum. Saçın, öpsem koklu. Şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza. Programımıza Ferdi Tayfur'la devam ediyoruz. Neden olmasın, sizlerle radyonuz Mersin FM'de.

son şarkılar çalar yüreğimde. Yıldızlar kaybolur gider. Gölgende izi durur da neden?

Gündüzün kalabalığı çekilip karanlık çöktüğünde insan en çok kendi yalnızlığıyla ve unutamadığı o yüzle baş başa kalır. Kimselerin görmediği gözyaşları karanlığın koynuna saklanır. Kulaklarda hep o son sözün yankısı çınlar. Hiç sevilmemiş olmanın sızısı uykuları kaçırsa da insan gecenin o derin sessizliğinde içindeki feryatla baş etmeye çalışır. İçime doluyor sonsuz bir hüzün. Nedendir bilmem gece olunca. Sizleri Cengiz Kurtoğlu'yla baş başa bırakıyorum. Gece olunca sizlerle radyonuzda.

Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.

Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler. Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.

0: Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza hiç hız kesmeden devam ediyoruz. İyi yayınlar, kolay gelsin. Sıradaki şarkıyı abim Emre'ye armağan etmek istiyorum. Her zaman yanımda olduğun için teşekkür ederim demişler. Selamlarımızı gönderelim. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza bizlere ulaştırabilirsiniz. Sizleri Selahattin Özdemir'le baş başa bırakıyorum. Seni senden istiyorum. Sizlerle.
1: Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

Programımıza güzel bir istek şarkıyla devam ediyoruz. İyi yayınlar Selin Hanım, kolay gelsin. Eşim Elif için Cengiz İmren bir tanem çalar mısınız demişler. Ya çalmaz olur muyuz? Bu güzel şarkımız sizlere armağanım olsun. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Katkılarından dolayı Özbay Kurtarmaya, Ali Özbay ve ekibine de teşekkürlerimi gönderiyorum. Bu güzel şarkımızı onlara da armağan ediyorum. Şimdi hep birlikte bu güzel şarkımızı dinleyelim.

Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler. Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler. Yoldaki güvenceniz Özbay Kurtarma 0538 988 30

İstanbul Sokakları, Latif Doğan yorumuyla dinledik bu güzel şarkıyı. Ne birlikte olabilmenin hafifliği ne de tek başına kalabilmenin huzuru. İki kişilik bir çıkmazda ne ayrılmayı başarabilen ne de yan yana kalabilen yüreklerin hikayesi. Asıl acı olan gün gelip de kalpler soğuduğunda ve yabancı kollarda teselli arandığında başlayacak. İşte o gün etrafı kaplayan o bitmeyen boşlukta her şey anlamını yitirecek ve insan sessizce tükendiğini fark edecek. Şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza. Şimdi sizleri Ebru Gündeş'le baş başa bırakacağım. Tükeneceğiz sizlerle radyonuzda.

0: Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Selin yayında. Mersin'in neresinde olursanız olun size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler. Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.

Sıradaki şarkımız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988 30

Mersin'in neresinde olursanız olun size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

Programımıza Özbay Kurtarma katkılarıyla devam ediyoruz. İyi yayınlar, kolay gelsin. Sıradaki şarkıyı sevgilim Beyza'ya armağan etmek istiyorum. Seni çok seviyorum demişler. Seni seven ölmez ki diyeceğiz. Bergen sizlerle radyonuzda.

değerli desteklerinden dolayı Özbay Kurtarmaya, Ali Özbay ve ekibine de teşekkürlerimi gönderiyorum. Şimdi sizi reklamlardan önceki son şarkımızla baş başa bırakıyorum. Ağla Halime, Zara yorumuyla sizlerle.

sevgi selinde ezgiler. Sevgi selinde ezgiler devam ediyor. Sevgi selinde ezgiler.

dalıp gidiyor gözlerin derinlere. Elimde değil, seni unutamıyorum. Kimi görsen biraz sana benziyor. Seni hatırlatıyor şu bulut, şu gökyüzü, şu karanlıkları döven deniz. Elimde değil, unutamıyorum seni.

0: aşk dolu, senle dolu.
1: Boyuna seni düşünüyorum durmadan, usanmadan. Seni diyorum, o ne yapıyor acaba? O güzelim gözleri kime bakıyor? O canım elleri nerede? Oysa günler, o günler değil. Akşamlar, o akşamlar değil. Ve kalan şimdi sadece özlemli geceler. Unutmak kolay demiştin. Gel de bana sor. Unutamıyorum işte, unutamıyorum. Olmuyor. Bir şey var şuramda beni kahreden. Şuramda, tam yüreğimde. Olmuyor, elimde değil. Söküp atamıyorum.

selamlarımızı gönderelim. En güzel şarkılar sizlere armağan olsun. Ve sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Şimdi hep birlikte bu güzel şarkımızı dinleyelim.

tek bir şarkımızla daha devam ediyoruz yayınımıza. Kolay gelsin Gökhan Güney, Sensiz Yaşamak istemiyorum şarkısı. Eşim Nurgül'e armağanım olsun demiş dinleyicimiz.

olmayı, beklemeyi, ümit etmeyi. Bir kirli tebessüm gibi çıkartıp atarsın bütün vücudunu sana o sessiz geceyi. Lanet edersin yaşadığına, maziden ne kalmışsa yırtıp atarsın. O zaman, işte o zaman bir çiçek büyür ta kalbinin derinliklerinde. Kendinden seni sevdiğimi, kendinden sana taptığımı anlarsın bir tanem. Sana bir çift sözüm var. Bu kalbim senin mezarın, bu bedenim senin mezar taşın, bu ruhum ise senin kefenin olacak. Diyeceksin Allah'ım bu kader mi, yoksa feleğin bana bir oyunu. Bu ne kader, ne de feleğin sana bir oyunu. Bu senin zamanında bana yaptığın ihanetin, bu senin zamanında bana yaptığın kalleşliğin bedeli olacak.

Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler. Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.

Tut nefesini. Tut. Tut söylüyorum. Tut seni. Çok seviyorum. Çok seviyorum.

0: Yavaş yavaş programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Akşamın karanlığında başlayan o tanıdık bekleyiş, gecenin ilerleyen saatlerinde yerini kahreden bir sessizliğe bırakıyor. Duvarlara haykırılan çaresizlik ve kaybedildikten sonra anlaşılan o derin sevgi. İnsanı bir zamanlar birlikte yürünen o sokak köşesinde çakılı tutuyor. Şafak yine uykusuz gözlerin üzerine sökerken yürekte kalan tek şey bitmeyen bir hasret ve o ilk günkü yerinde duran bir bekleyiştir.
1: Gelmedin mor salkımları sana küstüm.
0: Umutsuz bekledim sabaha kadar. Çok sevdiğin yağmurlar bile sustu.
1: Çok sevdiğin yağmurlar.
0: Sizleri Fatih Kısaparmak'la baş başa bırakıyorum. Mor Salkımlı Sokak sizlerle, radyonuz Mersin FM'de.

Bu akşam da sensiz liyanalara sarıp içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, ah bir dönseydin son anda. Şarjörüne hasret sürdün sazımın. Şimdi hüzün işgalinde yüreğim. Ve ben hala mor salkımlı o sokakta bıraktığın yerdeyim.

programımızın sonuna geldik. Sevgi Selin'de Ezgiler programımız her gün 13-16 saatleri arasında Mersin FM'de sizlerle birlikte olmaya devam edecek. Mesaj gönderen herkese çok teşekkür ediyorum. Şimdi sizleri son şarkımızla Sibel Can'la baş başa bırakacağım. Bir güneş batışında sizlerle.

0: Sevgi Selin'de ezgiler sona erdi. Sevgi Selin'de ezgiler.
1: Babalar resitali, babalar resitali devam ediyor, devam ediyor.
2: Mersin FM 104.6 frekansında sizlerle birlikte olmaya devam ediyoruz. Reklamların ardından Babalar Resitali ile sizlerleyiz. Ben sunucunuz Zeynep. Bugün Ferdi Tayfur Resitali ile devam ediyoruz programa. Şimdi arabesk dinliyorsanız zaten insanın kalbinde bir sevgi olması gerekiyor. İster sevgili olsun, ister bambaşka bir şeye. Ama bir kalpte sevgi vardır eminim ki. Varsa siz biliyorsunuzdur da insan sevince nasıl olur? Ama bir de Ferdi Baba'dan dinleyelim. İnsan sevince nasıl olurmuş? Aşk karşılık görmeyince hayat işkence olur diyecek. İnsan sevince ölümü hiçe sayar. Dünyası toz pembe olur diyecek insan sevince. Bakalım seven insan nasıl olurmuş Ferdi Baba bize anlatacak. Sizleri Ferdi Baba'yla baş başa bırakıyorum.

Taverna Restali ile sizlerle birlikte olmaya devam ediyoruz. Ferdi Özbeğen bir gün darılıp bir gün barışma demişti. Şimdi de ağla halime diyecek radyolarınızda. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

0: Babalar Resitali.
1: Severne Resitali'ne başlamışken Arif Susam'ı es geçmek imkansızdı. Şimdi Arif Susam, ben bu yola baş koydum, başka yolu yok. Ya seveceksin ya da seveceksin diyecek. Seni yazdım, seni çizdim aşk kitabına. Ya seveceksin ya da sevecek. Başka yolu yok diyor Arif Susam. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

Yani bazen insan gerçekten seviyor ama sevmek yetmiyor. Sevdiğinde karşılık görmek bile yetmiyor bazen. Ne kadar aşık olursa olsun iki insan birbirine, o aşk bir şekilde ayrılıyor. Zoraki bir şekilde aileler sebep oluyor buna ya da bambaşka sebepler ve sonra bir taraf evleniyor. İşte tam da böyle bir hikaye. Benim adımı koymuş diyecek Arif Susam. Çocuğuna benim adımı koymuş.

0: onu başkasıyla evlendirdiler. Hem bana hem ona yazık ettiler. Çocuğuna benim adımı koymuş. Çocuğuna benim adımı koymuş. Baktığında beni hatırlıyormuş. Baktığında beni hatırlıyormuş. Beni hatırlıyormuş. Beni hatırlıyormuş.
1: Babalar Resitali.
2: Derler ya aşk yalan diye. İşte Müslüm Baba da aşkın bir yalan olmadığını anlatacak şimdi bizlere. Zaten aşk bir yalan olsaydı Arif Susam da evlenen bir kadına yazmazdı o şarkıları. Kavuşulmayan aşklarda bile hala acısını çekiyor insanlar. Müslüm Gürses aşk bir ateş diyecek. Kim demiş aşk yalan, gözümdeki yaş nedir öyleyse diye soracak. Gizli gizli kalbimde yanan bu ateş nedir? Aşk bir güneşe benzer, sönmez bir ateşe benzer diyecek. Hatta ve hatta aşkı anlamayan, bilmeyen insanları da taşa benzetecek. Müslüm Gürses aşk bir ateş şarkısıyla sizlerle radyolarınıza ses veriyor.

derler ya, insanlar konuşa konuşa anlaşabilir diye. Müslüm Gürses'te konuşsana bir tanem. Neden hep susuyorsun? Susmak neyi halleder? Neden anlatmıyorsun diye soracak şimdi. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

gözlerin neden masum bakıyor? Gözlerin gözlerimden sanki bir şey saklıyor. Sanki bir şey saklıyor. Gizleme ne olursun,

0: Babalar Resitali.
1: Bir şeyin başlaması da bitmesi de belirsizlikten daha kötü olamaz. Birini seviyorsak eğer hiç başlamayacaksa ilişki, bunu bilmek isteriz. Birini sevmiyorsak ve başlayacaksa da bilmek isteriz. Bir şekilde bilmek isteriz ki devamında ne olacak? Ama belirsizlik ve flu'da olan kişiler gerçekten zordur. Selahattin Özdemir, gel bir karar ver. Olacaksa olsun, bitecekse bitsin. Gel bir karar ver diyecek. Aşkım dedim olmadı, gülüm dedim olmadı. Bu aşkta hiçbir tat kalmadı diyecek. Gerçekten de öyle. Aşık olduğumuz kişi eğer flu'daysa, kararsızsa, sizi belirsizliklere sokuyorsa o aşkın da bir kıymeti kalmıyor artık bir saatten sonra. Selahattin Özdemir'le birlikte karar ver diyelim bu kararsız sevgililere. Şimdi sizleri bu şarkıyla vedaya uğurluyorum. Arabesk'in en sevilen şarkılarını en baba sanatçılarından dinlemek üzere Mersin FM 104.6 frekansında her gün saatler 16'yı gösterdiğinde buluşuyoruz. Günün en güzel listelerini sizlerle birlikte dinliyoruz. Şimdi sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum. Tekrar görüşene dek hoşça kalın. İyi akşamlar efendim. Selahattin Özdemir karar ver diyor radyolarınızda.

0: Babalar Resitali sona erdi. Babalar Resitali başlıyor.
1: Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resitali'nde sizlerle birlikteyiz. Her gün saatler 16'yı gösterdiğinde sizlerle birlikte arabeskin en baba resitallerini dinlemek üzere Mersin FM 104.6 frekansında buluşuyoruz. Ama bugün küçük bir istisnamız var. Böyle arabeskin o damar parçalarını çalmadan önce arabeskin babalarından Sinan Özen'den harika, çok neşeli bir şarkıyla başlıyoruz güne. Sinan Özen evlere şenlik diyor. Şimdi sizlerle radyolarınızda. Bu güzel şarkıyı kuzenim ve sevgili nişanlısı için aslında çalıyoruz. Evlilik yolunda güzel bir adım atıyorlar onlar. Hep aynı yerden aynı saat. Onların bu güzel mutluluğuna biz de radyomuzdan bir destek olalım dedik, ortak olmak istedik.

bazen evlere şenlik diyecek. Onlara ömür boyu mutluluklar diliyorum. Evleri gerçekten şenlik olsun, sevgileri hiç eksilmesin. Bu şarkı da Mersin FM'den onlara gelsin. Sinan Özen evlere şenlik diyor.

Bugün arabesk dünyasının biraz dışına çıktık ama güzel bir sebebimiz de vardı yani. Çünkü bazı şarkılar birilerinin hikayesine eşlik eder. Bugünkü şarkımız da tam olarak öyle bir şarkıydı. Sevgili kuzenim ve hayatını birleştirmeye hazırlandığı nişanlısı için gelsin bu şarkı dedik. Ve ikisine de çıktıkları bu yolda birbirlerine hep sevgiyle bakabilecekleri, sabırla ve anlayışla bakabilecekleri huzur dolu bir ömür dileyelim. Şimdi geldik tabii yine arabeskin damar şarkılarına. Kan çiçekleri diyecek Sinan Özen. Açar yedi veren kan çiçekleri diyecek. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

0: çalar resitali.
1: Bugün babalar resitaline çok şenlikle başladık ama sevgiyle de başladık. Ferdi Baba'yla devam ediyoruz programa. Ferdi Tayfur, Tanrım nasıl sevdim diyecek. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakmadan önce kısa bir reklam arasına gideceğiz bu şarkıdan sonra. Reklamlardan sonra yine kaldığımız yerden, Ferdi Baba resitalinden devam edeceğiz programa. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum. Reklamlardan sonra sakın ayrılmayın. Yine Mersin FM 104.6 frekansında sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz.

0: Fırat'la Damardan Kalbe başlıyor.
1: Damardan kalbe.
0: Fırat'la Damardan Kalbe başlıyor.

0: Dinledikçe iz bırakan şarkılar bu programda.
1: Fırat yayında.
2: Efendim herkese selamlar, saygılar, iyi akşamlar dileklerimizle. Bendeniz Fırat, Fırat'la Damardan Kalbe programı her zaman olduğu gibi başlamış bulunmakta. Sizlerle birlikte olacağız. Yine birbirinden güzel şarkılar var listemizde. Hazır mıyız? Hazırsanız başlayalım o zaman. Çaylar, kahveler alınsın. Bizim programda sadece çay ve kahve içilir. Ona göre haberiniz olsun. Güzel bir şarkı gelecek ilk olarak. Doğuş radyonuzda sizlerle buluşacak sevgili dostlar. Çocukluk etmeyesin o güzel yorumuyla sizlerle olacak. Bu güzel şarkımız evlerinde, iş yerlerinde, araçlarında sesimize kulak veren tüm dinleyicilerimize armağan edelim. İyi akşamlar, kolay gelsin. Dileklerimizi gönderelim çalışanlarımıza. Mesaide olanlara hayırlı işler, bol kazançlar olsun. Efendim sizler şimdi ne yapıyorsunuz? 0553-714-94-96 0553-714-94-96'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya başlıyorsunuz. Az sonra bu güzel şarkı sonrasında sizlerden gelen mesajları paylaşmaya başlayacağız.
3: Senden çok uzaklardayım aslında yanındayım.
2: Şöyle bir maziye gidelim değil mi? Her şarkıda ben